Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Nemrut Dağı gibi yüce, sinesi gülistan. Bir Adıyaman ağdı bıraktın geriye, bir de iki can. Zamanı bükebilsem, dönsen en başına, barış için yürürdün yine tek başına. Kürdü, türkü kattın gözyaşına, bir ülke aktı mezar taşına.
1: Radyo Ekin.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo

0: görüyor musunuz?
1: Ay, geliyor, geliyor. Vallahi geliyor. Bu onun sesi.
2: Kimin sesi?
1: Recihimin.
3: Geliyor baba, seninki geliyor.
0: Eyvah, gene geliyor bu deli herif.

0: Başkanımız ilk icraatına bir Maraş dondurmacısının kendisine yaptığı şakaya karşılık vererek başlamıştır.
1: Başkanım! Başkanım, ekmeğim dolu!
0: Başkan bir galeride kendisine araba bakarken
2: ne haber?
0: El şakasına maruz kalır.
2: Bana bir kırmızı kabriyo lazım.
0: Bazıları sever ama başkan sevmez.
2: Cevdet kim lan bunlar? Oğlum ben vale sanmıştım lan.
3: Vale. Hem vale, hem papaz, hem bacak.
4: Sinema aşığı, avcılık tutkunu ve prestijli bir koleksiyoner olan başkan Guinness Rekorlar kitabına girmiştir.

0: Sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Bak erkekler kadınlardan daha çok daha fazla dedikodu yapıyor ama.

0: Dur açılışı yapayım da devamını merak ettim. Sonra kaynanan ne dedi? Öyle mi dedi? Hadi canım.
1: Dedikoducu!
0: Bak herkes böyle

ölçülü sağanak yağış bekleniyor. Havaya da bakıyorum, hiç öyle yağacak gibi görünmüyor ama. Doğru bilgi değil mi? Evet. Az önce ben de baktım, doğru. Cuma günü öyle İstanbul'da. Tabii İstanbul büyük bir metropol olduğu için bazı bölgelerde yağıp bazı bölgelerde yağmayabilir. Yine hava sıcaklığı da yüksek olacak. Yani yağmur yağacak ama hava yine sıcak olacak. Yağmur yağdığı zaman aklıma ne geliyor biliyor musun? Özellikle yaz yağmurunda. Böyle yaz yağmuru yağdığı zaman sokaklarda koşardık. Hatırlar mısın diyeceğim de sen benim çocukluğumu nereden bileceksin? Bir taş söz olsun, 99 yarım var, bir de sen vur yüz olsun. Yaz yağmurunda. Abi var ya, donumuza kadar ıslanıyorduk ya. Güzel oluyordu ama. Bir de şeyi söylerdik. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Bu arada benim sesim niye böyle geliyor bana? Ulan bir gün gelmedik, ayarları bozdu. Dur bakayım, dur. Normal. Ya yayına normal geliyor ama bana niye böyle geliyor? Cızırtılı geliyor bana. Dur bakalım. Oo, erkek hoş geldin.

Ne diyordum? Yok yok, hala düzelmemiş. Bir içeriden bir arkadaşı çağır bakayım buraya. Ne bileyim, benim kulağımda bir sorun yok yavrum. Yani cızırtılı geliyor bana şu an.

Ne söylüyorduk? Şeyi söylüyorduk. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Söyler miydiniz? Tabii canım, yani hemen hemen her çocuk bunu söylemiştir. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor diye. Artık o Arap kızı yok. Bir boşuna camlara bakmayın. Ne olacak? Camdan düşüp ölmüş yani. Sürekli camda durursan olacak mı yani? Bu konuya nereden geldik biz? Yarın İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sadece cuma günü. Lokal olarak İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış olacak. Keyfini sürün efendim.

Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

Aragaz'da. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: Emine teyze. Emine teyze. Yapma bak Emine teyze. Bana böyle mesaj atarak bana malzeme veriyorsun. Ya Emine teyzeyi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yaklaşık bir ay önce bir mesaj göndermişti. Hani biraz takılmıştım kendisine. Yaşı 60'ın üzerinde. Dedim ya dedim yaşlanmışsın artık. Yani daha böyle aşkı maşkı sorgulama dedim. Sen git dedim emekliliğini falan sorgulat. O da bana resim atmıştı. Halt etmişsin deli Murat. 60 yaşındayım ama taş gibiyim diye. Resmine baktım dedim. Evet dedim taş gibisin ama musalla taşı gibisin dedim. Şimdi bana bir mesaj daha göndermiş. Emine teyze. Murat'cığım diyor aynadan kendime baktım. Haklısın galiba. Emekli maaşımı alınca yüz gerdirme operasyonu yaptıracağım. Burnumu da ufaltıracağım demiş. Emine teyze ne yapıyorsun sen ya? 60 yaşındasın sen. Hayırdır Azrail'i kandırmanın peşinde misin? Madem olacaksın yani estetik ameliyatı olacaksın ama önce senin gidip izin alman gerekiyor biliyor musun? Sonra ne izin? İzin alman gerekiyor. Yani estetik yaptırmadan önce senin izin alman gerekiyor. Hani yaşın 60 üstü ya. Yani gidip Anıtlar Kurulu'ndan hani tarih eser ya onlar restorasyon falan Anıtlar Kurulu'ndan gidip restorasyon izni alman gerekiyor. Sakın ha. Sakın yani. Anıtlar Kurulu'na gidip izin almadan restorasyon izni almadan sakın ameliyat olmadan.
1: Değil mi? Değil mi?
0: 07.45 yaptık saatlerimizi. Gelen seslerimiz var. Sesleri birazdan yayına vereceğiz. Ne vereceğiz? Oğlum Anıtlar Kurulu diye bir kurum var. Hani böyle tarihi eserleri yeniden yapmak istediğin zaman onlardan izin alman gerekiyor. Oy benim canım abim. Elvan abim günaydın. Dün Elvan abi var ya neredeyse beni kamyonculara kaptırıyordu çaycı. Murat'cığım günaydın, hayırlı yayınlar, hayırlı günler. Bütün dinleyicilerimize hayırlı işler diliyorum. Sağlık ve mutlu günler diliyorum demiş. Sağ olasın. Dün gelirken otobanda benim arabanın radyatörü delindi. Şey oldu yani radyatör su akıtınca hararet yapacaktı. Ben de durdum. Neyse bir çekici çağırdım. Çekiciler de zaten böyle hazırda bekliyor. Bir araba yolda kalsa da şöyle bir aylık maaşımızı alsak falan. Neyse. Dedim ki ağam dedim neyse aynı güzergahtan geliyoruz. Aynı tarafta oturuyoruz. O zengin bölümünde ben fakir bölüm. Dedim geçerken beni alır. Otobanda bekliyorum abi. Arabayı çektiler. Dedim ağam dedim neredesin dedi çıkıyorum evden. Ya dedim ben dedim yol üstünde kaldım dedim. Bu Bahçeşehir sapağının oradayım dedim. Ufak ufak yürüyorum dedim yol kenarında. Abi sabahın körü. Gelen geçen kamyoncu bana kornaya basıyor yani. Dedim ağam dedim biraz çabuk gel dedim. Vallahi götürecekler beni. Sağ olsun o da hızlı gelmiş galiba. Murat diyor sen öyle deyince diyor seni kamyonculara kaptırmamak için diyor. 200'le geldim diyor. Tabii 200'le gelince beni görmemiş. Beni geçti. Sonra arıyordu. Neredesin abi diyorum. Vallahi diyor ben diyor şu sapağa geldim. Diyorum beni geçtin. Bilerek mi yaptı diyorsun. Vallahi beni var ya kamyoncular var ya altın tepside sürüyordu. Zor kurtuldum. Canım benim. Ya. Yok oğlum bilerek niye yapsın? Manyak mısın? Adam 200'le gelmiş yani bana bir şey olmasın diye. Yani ya. Ya tabii. Tabii canım. Neyse ver bakayım ses ver yayına biraz ver.
2: Günaydın Deli Murat.
0: Günaydın.
2: En son ben seni 15 sene önce dinlemiştim. Şu anda tesadüfen denk geldim. Sesinde enerjinde en ufak bir değişiklik yok.
0: Yok teşekkür ederim.
2: Nereden buluyorsun abi bu enerjiyi? yayınlar.
0: Eyvallah. 15 yıldır ne? 15 yıldır neredesin sen ya? 15 yıldır baba ya.
3: Murat Başkan, bu alemde teksin, mermiler siksin. Günaydın başkanım.
0: O mermiler böyle sekecek bir gün. Neyse, ver abi.
4: Selamlar, hayırlı sabahlar başkanım, hayırlı sabahlar. Bu nasıl bir enerji, bu nasıl bir başkan? Ver kızı başkanım, Allah Allah Allah. Ver kızı başkanım, kurban olurum sana başkan.
0: Ulan bir kamyon şuna.
4: Can başkanım, seni seviyorum.
5: Aşk olsun, aşk olsun beni durdurabilene. Coştu yine, coştu.
0: Ya niye bağırıyorsun ya?
5: Yakıyor, yakıyor. Başkan.
0: Oh.
5: Oh. Bu alemde seviliyorsun.
0: Eyvallah.
5: Bilesin ha. Başkan. Her daim seni takipteyim başkan.
0: Eyvallah.
5: Her daim takibindeyim başkan.
0: Ya bu heyecan nedir dede? Kalp krizi geçireceksin bak. Yapma. Araba da kendinden geçmiş adam ya. Safari 7.49 saatlerimiz YKP Yakup Oto katkılarıyla devam ediyoruz. Bu arada aracına bakım yaptırmak isteyenler. Bak ben bakım yaptırmadım, ne hale geldi araba? Benzinli araçları 3500 TL'ye bakıma sokuyoruz. Dizeller 4500 TL. Yanlış duymadınız. Bu fiyata arabanızın ancak yağını değiştirebilirsiniz. Benzinli araçların bakımı 3500 TL. Dizeller 4500 TL. Yanında da aracınıza check-up hediye ediyoruz. Aracınız check-up'a giriyor. YKP Yakup Oto. Yaklaşık 20-25 yıldır tanırım. Uzun sürede beraber çalıştık. Ben numarasını vereyim. Bir not alın. Bugün olmasa yarın aracınızın muhakkak bakıma ihtiyacı olacak. 0532 630 73 68 0532 630 73 68 bu numarayı kaydedin. Eğer aracınızın bakımı geliyorsa önce YKP Yakup Oto'dan bir fiyat alın. Benzinli araçlar 3500 TL, dizeller 4500 TL. Aracınıza check-up da ücretsiz yapılıyor. 0532 630 73 68
6: Süper hediyelik yoğurt.

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

0: Emine teyze. Canım benim. Anıtlar Kurulu'na diyor nasıl gidebilirim? Ya internete yaz. Ve ben 100 ameliyatı olacağım. Anıtlar Kurulu'ndan evrak almam gerekiyor de orada sana yardımcı olurlar. İstanbul'daysan çaycı yaz bakayım Anıtlar Kurulu nerede? Teyze estetik olacak da teyzemiz. Ben birazdan bilgi vereceğim sana.
1: Hadi. Murat'cığım bu Koray yine geç kaldı bugün ya demiş.
0: Daha evlenmeden böyle geç kalıyorsa. Abi sen bir çık bakayım bu kimle kalıyor? Yani ben kullanmaya başladım bu adam. Bu adam evden niye çıkamıyor? Yok. Yok daha sözlendi daha evlenme. Evlenmiş olsa haklı. Evlense çıkamaz tamam anladık da. Daha evlenmedi adam oğlum. Bilmiyorum. Vallahi kimle yaşıyor bilmiyorum ama. Ben de kıllandım. Ya! Bakalım harikasın deli diyor. Nurettin Baydan geldi. Seni seviyoruz deli Murat kardeşim demiş. Ben Maltepe'de. Benim iş yerim Maltepe'de beklerim diyor. YKP Oto beni iyi tanır sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ne iş yapıyorsun abi sen orada? Yani iş yerim demişsin de ne iş yaptığını da yazsaydın iyi olur. Ben merak ettim. Ben şimdi meraklı bir adamım anladın mı? Yani...
1: Delilerin tek başkanı günaydın. Murat abi diyor Çamlıca'da kuru fasulye yiyelim mi?
0: Adamdaki fanteziye bak ya.
1: Benimle Çamlıca'da kuru fasulye yemeyiz. Allah'ım yarabbim. Yiyelim
0: tamam. Çamlıca'da kuru fasulye yiyelim tamam. Adamdaki fantezi bu ne yapayım çay içeyim ya. Millet Çamlıca'ya gider sevgilisiyle İstanbul'u izler. Bu adam benimle kuru fasulye yemek istiyor.
1: Başkanım niye yoktun dün?
0: Ya dün işte otobanda kaldık. Sağ olsun ağam da beni kurtarmak için fazla hız yapınca beni kurtaramadı yani. Hallettik.
1: Seni dinlemek bana keyif veriyor her gün demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar deli Murat. Çok güldüm Emine teyze. O dediğin kurum neresi diyor.
0: Sevgili Seher ablacığım yani bu kadar dikkatini çektiyse, bu kadar ilgilendiysen herhalde sen de bir belge almayı düşünüyorsun galiba. Restorasyon belgesi Anıtlar Kurulu'ndan.
1: Günaydın Murat Bey sayenizde güne keyifle başlıyorum. Çok sağ olun demiş Nebiye. Teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar Hatay Kırıkan'dan selamlar saygılar. Uydudan dinliyorum İsmail Tuncer.
0: Selam olsun. İsmail abi gözlüklerin değişti. Vallahi şekil yani. Eline bir de sopa alsan.
1: Hayırlı sabahlar İzmir'den selamlar. Sesin iyi geliyor ablacığım. Hadi bir etlik dalı demiş. Etlik dalı sonra erik dalı olarak düzeltmiş.
0: Birazdan göndeririz herhalde değil mi? Gönderelim mi? Göndeririz biraz. Efendim yağmur yarın yağacak yavrum yani. Niye yani bir şeyi 50 kere söyletiyorsun? Yani geri zekalı gibi anlamıyor musun? Yarın cuma günü bugün günlerden ne? Perşembe. Bugün perşembe ise yarın cuma mı? Ya.
1: Günaydın deli Murat burada aşçı var. Ben yaparım size kuru fasulye.
0: Allah'ım ya Rabbim. Sevgili Hamiyet demiş ki kuru fasulyenizi ben yapayım demiş. Ağam görüyorsun değil mi? Biri diyor Çamlıca'da kuru fasulye yiyelim seninle. Hamiyet de diyor ki ben diyor aşıyım kuru fasulyeyi ben yaparım.
1: Maltepe'de otoservisimiz var. Kaporta, boya, mekanik, genelde ticari araçlara, minibüslere, anladım.
0: Güzel. Senin de ufak ufak bir reklam verme zamanın gelmiş yani.
1: Günaydın Murat Bey, ben Sivaslı Yücel, sizi her gün dinliyorum. Sıradaki şarkıyı biricik kızım ve oğluma ve sevgili eşime armağan etmek istiyorum demiş.
0: O zaman edelim, birazdan güzel bir, hatta bu eserden sonra bir Sivas göndereyim size. Neden? İçimden geldi vallahi. Evet, reklam şart. O zaman ne duruyorsun hala?
1: Ben duruyorum.
0: Ağam, kuru fasulye yemeye gidiyoruz. Gelecek misin? Yemin ediyorum var ya, haberlere çıkarız ha. İki tane sap Çamlıca'da İstanbul'u izlerken kuru fasulye yedi.
1: Abi sen kuru fasulyeyi hazırla, tamam mı?

Sevgili Orhan Baba, Orhan Aydın, Antepli tatlıcım, hoş geldin. Yaklaşık bir aydır memleketteydim. Vallahi özlemişim mesajını. İnanıyorum ki sen de beni çok özledin. Hoş geldin.

Bu arada Anıtlar Kurulu Sirkeci'de, haberin olsun. Emin ablacığım. Gidecektin ya Sirkeci'de. Sirkeci'ye gittiğin zaman göreceksin. Orhan babacığım. Çamlıca'da kuru fasulye yiyeceğiz. O tatlılar da senden olsun artık yani.

Oy canım. İnsan sevdiğini özler demiş. Oy. Sağ olasın babacığım, ellerinden öpüyorum. Gel bir radyoya uğrasana ya.

Ben de 47 yaşındayım. Burun ameliyatı olacağım. Anıtlar kurulundan evrak almam gerekiyor mu? Ya 47 yaşındaysan yok. Yani 60 yaşından yukarı olanlar için geçerli. Estetik yaptıracaklar 60 yaşından yukarıysa onlar anıtlar kurulundan izin almalı.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 60 60, 0541 483 60 60'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60.
2: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asım Oğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asım Oğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

0: Benim etrafım menfaatçi dolu demiş. Aa, Hasan'cığım. Hasan deyince bizim kuzen aklıma geliyor ya. Bak yine gözlerim karardı. Valla insanoğlu öyle. Menfaatiniz varsa göklere çıkarıyorsunuz. Yoksa yerin dibine sokuyorsunuz abi yani. Öyle lazım olmadığında yok sayarlar. İşi düştüğü zaman da kapına dayanırlar. İnsanoğlu işte. İşine yaradığın kadarsın dostum. Onu en iyi ben bilirim. Efendim Asımoğulları kuyumculuğun katkılarıyla devam ediyoruz. İstanbul'da tam 7 tane şubemiz var. 7 tane. Muhakkak bir tanesine denk gelirsiniz. Bu arada ayın 19'unda benim yeğenim evleniyor. Alışverişi Asımoğulları'ndan yapacağız. Bak indirimli olacak değil mi abi yani?
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Saadettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
3: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes. Aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadosan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.

0: Selamun aleyküm Murat kardeşim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Hollanda'dan Bünyamin abiydi galiba değil mi? Sesinden tanıyorum artık. Ver diyelim.
2: Başkanım günaydın, günaydın. Nasılsın, iyi misin?
1: Günaydın, iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Sen de iyisin inşallah. Bu kim ya?
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Hiç radyo dinlemezdim. Ta ki seni dinleyene kadar. Şimdi her fırsat buldukça, her denk geldikçe sadece senin kanalı dinliyorum. Deli Murat, iyi yayınlar.
1: Adamsın be. Adamsın. Adamsın. Başkanım ne zaman parti kuruyorsun yoksa halk kahramanı olarak kalmaya devam ediyor mu? Yavrum benim 35 yıldır partim var ya, TDP, Türkiye Deliler Partisi. Hem kurucu suyum hem başkanıyım. Kötürgen'in gülü geldi buraya demiş. Ahmet abimiz gelmiş, hoş gelmiş. Adamın yüzünde nur var. Maşallah, maşallah.
4: Bir...
1: Türküler 10 numara demiş. Sağ olasın.
4: Seni gördüm de...
1: Baba Yaşar. Yaşar abi günaydın. İyisin inşallah diyor. İyiyim iyiyim. Benim montumu ne yaptın ya?
4: Güldün yanıma da geldin. Beyazlar içinde.
1: Alemin efsane ismi ben Kartal Topselvi. Erzincan Refahiyeli. Bayram Keklik. Günün sözü kapak olsun. Abim benim Z kuşağına demiş. Ver fon müziğini. Ekmeğin...

Mevlüt Balık. Mevlüt Balık. Balık balık. Ah. Oh belki balık olsa ne yenirdi ben. Abi günaydın. Her sabah saat 7'de servisim başlıyor. 9'da bitiyor. Ama ben program bitmesi için son dakikaya kadar bekliyorum. Bana şu hayatta kendimi iyi hissettiren nadir faktörlerden birisin. Eski telefon şakalarını da özledim. Sucuğu deli ettiğin zamanlar ne güzeldi demiş. Sağ olasın. Mevlütçüm. Böyle şeyler yapma. Ağlarım yemin ediyorum.

0: kirpinden midemiz bulandı artık demiş. Büyük bir ihtimalle bir bayan göndermiş onu. Midem bulanıyor erkek seslerinden diyorsun ama kuaföre gidip erkekler için süsleniyorsun. Bunu da unutma yani. Tutun maşallah. Tutun maşallah benim canım. Sanki bayan ses gönderdi de vermedik yayına. O nasıl kaşlar, o nasıl gözler. Mont hala seni bekliyor demiş. İyi tamam, abi beklesin abi. Ama. Sanki kimseye satma.
1: Efendim 08.53 yaptık saatlerimizi. Burası...
0: Radyo Ekin Deli Vuran Show yayında. Asımoğulları Kuyumculuğun katkı.

0: Çılgın Ferhat, yanıyoruz başkanım demiş.
1: Yanıyorsun Fuat abi.
0: Ne yapayım, gelip seni yelli mi buradan? Ne istiyorsun? Ha, gel. Yanıyor muyum? Deli Murat, saygılar sunarım ben, hasret demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olasın.

0: Belki haftalık bu şuradan bir şarkı gelecek. Hadi bak iyi izin ha. Denk geldi vallahi bak.
1: Geliyor.
0: Adam yanıyormuş oğlum. Ben ne yapabilirim burada?

0: Başkanım günaydın, günaydın. Günaydın. Nerelerdesin? Görüşemiyoruz bu aralar başkanım.
1: Haydi eve mi atacaksın? Günaydınlar İzmir'den. Çok çok sevgiler, selamlar. İyi ki varsınız. İzmir'den Çilem gönderdim. İzmir'den de reklam duymak istiyoruz. Duyurulur demiş.

0: hediyelik yoğurt gitti. Deli Murat Show.
1: Deli Murat Show. Hoş gelmişsin ha. Bütün marabaların yolunu beklerdik.
2: Bu nedir lan? Neye yarar ki?
1: Aptasana haşa huzurdan ha. Parayı basan herkese serbest. Yalnız ağamıza belek.

yapıcı zatlara diyorum ki iyi olun, hoş olun ama benden uzak olun. Tam duygusala bağlıyorum. Öyle bir şey söylüyorsun ki vallahi kopuyorum. Birden Allah da seni güldürsün demiş. Hala anıtlar kuruluna gülüyorum. Eyvallah, sağ olun. Selamlar Fransa'dan, iş yerinden dinliyorum sizi. Çok güzel zaman geçiyor sizinle. İyi ki varsınız. Erzincan'a da bir eser gönderirseniz sevinirim. Sevgili Coşkun. Vakit iş yerinde benimle güzel geçiyor, öyle mi? Maaşın %30'una talibim. Vallahi ben de zamanı nasıl geçtiğini anlamıyorum gerçekten. Sizlere keyifli dakikalar yaşatabiliyorsak, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsanız şayet, herhalde amacımıza ulaşmış oluyoruz. Ne mutlu bize. Vay be. Akşam at eti mi yedim? Selam olsun gurbette bize kulak veren bütün dostlarımıza.

Peki, birazdan da bir Erzincan yapalım. Şimdi sizlerden bir ricam var. Kulağı bizde olan dinleyicilerimizden bir mesaj istiyorum efendim. Ücretsiz WhatsApp'tan gönderin. Sadece adınızı ve hatta adınızı yazmanıza da gerek yok. Sadece memleketinizi yazın, gönderin bana. Kimlerin kulağı bizdeyse 0541 484 60 60 0541 484 60 60 sadece memleketinizi yazın, bir gönderin bakalım. Kime diyorum?

Bravo. Hemen bu arada Instagram'dan Deli Murat Show yazıp sayfamı takip ederseniz sevinirim. Çünkü çok yakında çekiliş yapacağız. Asım Oğulları Kuyumculuk'tan gram altın hediye edeceğiz. Belki size çıkar, belli mi olur yani? Deli Murat Show Instagram sayfam. Deli Murat

0: yüzde hediyelik yoğurt gitti.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

0: Deli miyiz?
1: Deli!
0: Hep beraber deli miyiz?
1: Deli!
0: Deli miyiz?
1: Deli!
0: Deliliğiniz mübarek olsun.
1: Amin!
0: Şimdi buradan deliliğiniz ispat olmuş bir şekilde gitseniz.
1: Amin!
0: Bir de itiraf ettiniz. Deliyiz diye. Sakın ha, sözünüzden ve itirafınızdan vazgeçmeyin. Bu dünyayı ayakta tutan delilerdir. Deli miyiz?
1: Deli!
0: Hep beraber deli miyiz?
1: Deli!
0: Deli miyiz?
1: Deli!
0: Deliliğiniz mübarek olsun.
1: Amin.
2: Deli mi? Deli mi? Radyo 2.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86. 0536 409 67 86.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin.
2: reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Polisler sizinle adım. Arıyorlar beni adım adım. Sarlabaşı mahallesinde düştüm dara, daradayım hani. Düştüm dara, daradayım hani. Düştüm dara, zordayım hani.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostlarım. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum,

düşünce sahil olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, varut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın.

0: 2 saat 45 dakika boyunca güldük, eğlendik, hareketli türküler dinledik. Son 15 dakikamızda yani biraz vidalarımızı sıktık abi böyle. Çok gevşemişti abi. Benden sonra sevgili Emrah Bininci sizlerle beraber olacak. Ona da kolaylıklar, başarılar diliyorum. Çok güzel bir eser göndereceğim sizlere. Veda eserimiz İlker Gürsan. Ben hiç çocuk olmadım ki. Fena bir eserdir. İmkanınız varsa radyoların sesini böyle bir kademe daha açın.
1: Her gün yaprak döküyorum dünden güne.
0: Vallahi bunu dinleyince var ya böyle zemin kattan atlayasım geliyor. Aslında iki tane çok beğendiğim eseri var. Kararsız kaldım hangisini çalayım diye ama bunu çalalım ya. Yarın sabah saat 7'de görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Radyo 2'nden ayrılmayın. Aklınızdan geçen tüm türküler bu frekansta sizlerle buluşuyor. Birazdan sevgili Emrah Binici sizlerle beraber olacak. Ya dün Emrah beni rezil etti de onu neyse yarın anlatayım artık. Veda vakti geldi. Ya bana ulaşamayınca. Benim evde öldüğümü sanmış. Abi kapıya bir baktım, polisler, itfaiye, ambulans. Kapıya dayandılar. Emrah da arkada. Kapıya ne oluyor dedim. Ya Emrah var, öldürüyorsun beni yemin ediyorum ya. Abi polis geldi. Yanında 112 ambulans gelmiş, itfaiye gelmiş, çilingir gelmiş. Ulan Emrah var ya, rezil ettin beni ya. Ama bir taraftan da hoşuma gitti yani. Sevilmek güzel bir şey. Demek ki ölsem Emrah'tan başka kimse merak edip kapıya gelmeyecek ya. Canım benim ya. Efendim yarın sabah görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kimseye bulaşmayın, kimseyle kavga etmeyin. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Ama ve lakin kavga kaçınılmaz ise eğer, sizleri hastaneden değil karakoldan almak isterim. Anladınız mevzuyu. Hadi bana eyvallah.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh, başımı

0: Radio Ekim.
1: Amanin amanin yandım. Tiridine tiridine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiridine tiridine bandım.
0: En keyifli türküler, en
2: bu frekansta.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin bir dokunuş uzağınızda.

0: Emrah, benim türkümü çalar mısın?
1: Emrah abi geldi.
2: Müstakil ev, çelik yapı, peyzaj ve komple tadilatta güvenin adresi Gökbu Bey İnşaat. Emrah Binici ile Bir Şey Mi İstediniz programını sunar. İletişim 0536 409 6786.

Merhabalar, günaydınlar sevgili dinleyenler. Selamlar olsun herkese. Benden önce sevgili Deli Murat sizlerle birlikteydi. Yaşatmış olduğu güzelliklerden dolayı teşekkür ediyorum. Saatlerimiz 12'yi gösterene kadar ben buralardayım. Sizlerden gelen isteklere yer vereceğim. 0541 484 6060 WhatsApp mesaj attığımız. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize, bizleri ilk defa dinleyenlere selamlar olsun. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında kulak verenlere selam olsun. Göktuğ ve İnşaat'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlarına, müşterilerine de selam olsun. Zara'yla programımızın açılışını yapıyoruz. 0541 484 6060 WhatsApp mesaj hattımız.

Çiçekler ekiliyor. Orhan Akalmaz'dan dinledik. Günlerden Perşembe 03.09.2026 saatlerimiz 10.12. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize selamlar olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Tüm türkülerimiz sizlere armağanımız olsun.

Bakalım kimler bizlerle birlikte, kimler programımıza katılmışlar. Selamünaleyküm Emrah Bey demiş. Şişli'den Mustafa Uzun. Nevresli Arıcı'dan Ömür Kısaldanırız'ı bizlerden istemiş. İstanbul'dan selamlar Nurettin Bay'dan. Ceyli Canım yayınlar mısın? Abdullah Kor göndermiş. Yusuf Avcı Kahramanmaraş'tan yazmış. Sıradaki türküyü tüm Ekin Türk dinleyenlerine, izleyenlerine armağanım olsun demiş. Kahramanmaraş'a sevgiler. Günaydınlar ağam, nasılsın? Sıradaki eser 10. Köy Evi Ayşe Hanım'a gelsin. Saygılar Tamer. Günün sözü: bazı kapıları öfkeyle değil, kendine olan saygını korumak için kapatırsın. Ardından dönüp bakmazsın, çünkü insan bazen kaybettiğiyle değil, kendini kurtardığıyla büyür. Kendi kalemimden saygılar Tamer demiş. Teşekkür ederim. Günaydınlar demiş, epeydir yazamadım. Ben ve eşim Ayfer için çok güzel bir türkü yayınlar mısın? Şimdiden teşekkürler. Turan abi göndermiş. Hani geliyordun Turan abi, sen İstanbul'a gelmedin bizi ziyarete. Günaydınlar, hoş geldiniz Emrah Bey. Ahmet Kayakum gibi eserini istiyorum 10. Köy grubuna ve sizlere gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir Nurettin Bay yöreye gidelim. Ardından Nevres Darıcı'ya yer vereceğiz.

0: gibi esip keçimi.
1: Vay vay, aldı bizi götürdü yine. Yine yıktı bizi böyle türküler. İstiyorsunuz ya. Siz var ya, vallahi diyorum, tam böyle 10 numara dinleyicisiniz. Şimdi değerli dostlar, Göktuğ Bey inşaata katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. 2 dakikanızı alacağım. Şimdi sadece bir ev değil, huzurla yaşayacağınız bir yuva inşa ediyor Göktuğ Bey İnşaat. Göktuğ Bey İnşaat olarak yaşam alanlarınızı baştan tasarlıyoruz. Hayallerinize sağlam temeller atıyoruz. Şöyle bir düşünsenize, güne kendi bahçeli müstakil evinizde uyanmak kim istemez? İster modern çelik yapılar, ister uzun ömürlü betonerme projeler. Göktuğ Bey İnşaat, modern projelendirme ve uzman uygulamalarıyla anahtar teslim çözümler sunuyor değerli dostlar. Beni dikkatle dinleyin, mutlaka herkese lazım. Çatınız akıyordur, çatı tadilatı lazım. Baştan aşağı evinizi yenilemek istiyorsunuz, lazım. O yüzden birazdan numarayı vereceğim. Evinizin ruhunu değiştirecek iç ve dış dekorasyon dokunuşları, kapsamlı ev ve konut tadilatları, bahçenizle keyifle vakit geçireceğiniz havuzdur, kış bahçesi ve çardak uygulamaları. Tüm bu süreçleri bütçenizi yormadan en uygun maliyetli ve yüksek kaliteli malzemelerle sunuyor sizlere. Benden söylemesi, araştırın, fiyat alın, sorun. Ondan sonra da beni arayın ya, Emrah Bey hani sen uygun fiyat diyordun, ne oldu falan deyin, ben de o zaman sorayım Göktuğ Bey İnşaat'a hani uygundu diye. Çünkü eminim yanımda da telefon görüşmeleri yapıyorlar. Telefonun diğer ucundaki zat diyor ki harbiden ne kadar uygun diyor ya. Ben buna bizzat şahit oldum. Siz sadece hayal edin, gerisini Göktuğ Bey İnşaat'ın deneyimli ekibine bırakın. Evet, telefon numarasını veriyorum. Şimdi kaydedin, lazım olduğu zaman arayın. Şu anda lazımsa şimdi arayın, geç kalmayın. Dekorasyon önemli. Kendinizi yenilemiş oluyorsunuz. 0536 409 6786 0536 409 6786 kaydetmeyi unutmayın. 0536 409 6786 Göktuğ Bey İnşaat yaşam alanlarınıza değer katıyor.

0: Breakdown.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes... Aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: 10.45 saatlerimiz. Sevgili dostlar, beraberliğimiz devam ediyor en güzel türkülerle. Bakalım kimler bizlere yazmışlar. Günaydın, hoş geldiniz Emrah Bey. Ahmet Kaya Kum Gibi eserini istiyorum 10. Köy grubuna. Bunu okumuştum. Günaydınlar Emrah Bey, hoş geldiniz. Emrah abi hoş geldin. Ben Nadir Cüre. Senden bir türkü istiyorum abi. Ordunun dereleri tüm ordulara gelsin. Bir de devrişmen diye gelsin. Gönderdim zaten, dinlediniz inşallah. Değerli kardeşim, kolay gelsin. Ben Özkan Aras. Şu an seyahat halindeyim. İstanbul'da trafik var. Sayende trafiğin stresini atıyoruz. Sana ve tüm dinleyenlere selam olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, Müneyyat abi resim göndermişsin. Araç kullanıyorsun. Selamlar. Ben Halkalı Zeynebiye'den Yusuf Koca demiş. Hilal Tekstil çalışanlarına. Cömertlik elindekinden vermek değil, gönülden vermektir. Aynen. Çok güzel bir söz. Hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Sizden ricam Mustafa Küçük'ten Oğul Türküsünü istiyorum. Başakşehir'den Lamiye, tüm Sivaslara armağanım olsun. Yer verdim. Günaydınlar Emrah kardeşim, Güler Duman'dan Öl deseydin ölmez miydim, yayınlarsan sevinirim. Ümraniye'den selamlar. Emrah Bey hoş geldiniz. Türküler harika. Yayınlarınız muhteşem. Ne iyi geldiniz demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, çaldınız demişsiniz. Abim hala bekliyoruz. Bize bir türkü çalacaktın, saygılar. Bu türkü o zaman size de armağanım olsun Turan abi. 0541 484 6060.

Dilim damağım ne kadar kurusa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyum, parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığım yolculuklarım, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Stüdyo konuğumuz var. Göktuğ Bey İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bıyık. Genç, dinamik, çalışkan yönetim kurulu başkanı ve iş adamı. Hoş geldiniz Murat Bey.
1: Hoş bulduk Emrah Bey, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
0: Hayırdır böyle, tam böyle radyocu edası bir ses tonu var yani. Sağlık saat yerinde, her şey yerinde.
1: Şükürler olsun.
0: İşler yerinde maşallah.
1: Çok şükür, sizler de iyisiniz inşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Güzel talepler de alıyorsunuz. Bizleri evet, de alıyor gibi. İnsanlar.

0: işleri de almaya başlamışsınız. Hayırlı uğurlu olsun
1: Teşekkür
0: inşallah.
1: ederim.
0: Öncelikle sizi tanıyalım.
1: Göktuğ Bey firması Bağcılar Esenler bölgesinde şu an aktif şantiyeleri olan bir firma.
0: Evet.
1: Bununla beraber Türkiye genelinde çeşitli işler yapan.
0: Orada da şantiyelerimiz var.
1: Tabii ki.
0: Türkiye genelinde yapıyoruz değil mi bütün bu
1: evet,
0: işlemleri?
1: Evet doğrudur.
0: A'dan Z'ye tadilat olsun, bakım olsun.
1: Evet
0: Hepsi
1: doğrudur.
0: anahtar
1: Doğrudur.
0: kesim. Fiyatlar da uygun.
1: Elimizden geldiğince en uygun fiyatları vermeye çalışıyoruz.
0: Şimdi biraz önce ben gelen telefonlardan görüşmenize şahit oldum. Gerçekten çok uygun. Yani hani bu piyasa araştırması yapsalar eminim nereden baksanız yani %40-%50 civarında
1: Farkımızı
0: farkı
1: göreceklerdir.
0: görecekler. Ben öncelikle bir telefon numarasını vereceğim. Sonra muhabbetimize devam edeceğiz. Neler yapıyoruz başka? Kimlerin ne
1: Tamamdır.
0: ihtiyacı varsa. Değerli dostlar, Göktuğ Bey İnşaat telefon numarasını not alın. Fiyat araştırması yaptığınız zaman tabii ekonomi devri yani tasarruf devri insanlar mutlaka internetten olsun, birçok siteden olsun araştırma yapıyorlar. İddia ediyoruz ki yapmış olduğunuz araştırmalardan sonra bir de Göktuğ Bey İnşaat'ı mutlaka arayın telefon numarasını. Bir fiyat alın, görün. Hem kaliteli hizmet hem de uygun fiyat. 0536 409 67 86. 0536 409 67 86. Evet, Göktuğ Bey İnşaat, Murat Bey, A'dan Z'ye dedik. Biraz önceki görüşmede montaloma hizmeti hakkında bilgi aldılar.
1: Evet.
0: Hatta dedi doğalgaz faturası çok geliyor, kış da geldi.
1: Evet.
0: Bununla ilgili neler söylersiniz? Evet, faturalar kabarık gelecek bunu yaptırmadığı zaman.
1: Bununla alakalı tabii ki yüksek gelecektir faturalarımız. Dış cephe önemli. Mantolama önemli. Eğer soğuktan korunmak istiyorsanız binanızın mantolamanızı yapılması gerekir.
0: Yapılması gerekir. Uygun fiyata da yapılması gerekir. Kaliteli
1: Tabii
0: hizmetle.
1: Ki. Tabii ki.
0: Peki ortalama mesela bir binanın bu montalama işlemini ne kadar sürede yapabiliyoruz? Yapıyoruz teslim.
1: 15-20 gün.
0: Maksimum
1: sürede,
0: değil
1: sürede
0: mi?
1: Yapıyoruz. Evet.
0: Zaten önümüzde kış. Şu anda buna da ihtiyacı olan bina sahipleri mutlaka iletişim kurmaları gerekiyor. Tekrar edeceğim numaramızı. 0536 409 67 86. 0536 409 67 86. Aynı zamanda biliyorsunuz biz gayrimenkul işi de yapıyoruz. Sizinle bir ortak çalışmamızı da başlattık.
1: Evet.
0: İşte bizlerden arazi alanlara konteynerde koyacağız oraya. Konteynerler
1: Evet.
0: de uygun fiyata, prefabrik olsun değil mi? Bunları
1: Çelik
0: da
1: ev,
0: yapıyoruz.
1: prefabrik, konteyner uygun fiyatlı, uygun maliyetli yardımcı oluyoruz bunlarda.
0: Vallahi çok güzel. Yani her şey var. Şöyle baktığım zaman havuz deseniz var.
1: Var.
0: Temelden çatıya kadar inşaat var.
1: Var.
0: Çatı tadilatı var.
1: Var.
0: Yani bizde yok diyorsunuz Göktuğ Bey İnşaat'ı.
1: Yani bizde olmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum, evet.
0: Aynı zamanda geri dönüşüm.
1: Kentsel dönüşüm.
0: Kentsel dönüşüm.
1: Kentsel dönüşüm.
0: Kentsel dönüşüm.
1: Şu an Esenler Bağcılar bölgesinde 5-6 adet şantiyemiz mevcut. Yapım aşamasında olanlar var. Ruhsat aşamasını bekleyenler var. Çalışıyoruz.
0: Evet, kentsel dönüşümle alakalı da bina sakinleri sizlerle irtibata geçebilirler.
1: Evet, tabii ki.
0: 0536 409 67 86 değerli dinleyenler. 0536 409 67 86. Bizler zaten Radyokin olarak Murat Bey yani öncelikle firmaya güvenmemiz lazım ki firmanın tanıtımlarını yapalım. Biz bir dinleyicilerimizle bütünüz, aileyiz. Dolayısıyla sizleri birebir tanıyoruz. Kendi hemşerimizsiniz. Gerek siz olun gerek Hadi Bey olsun. Ona da selamlar gönderiyoruz. Bu arada askere gidecek kardeşinize de hayırlı tezkereler diliyorum
1: Allah
0: şimdiden.
1: Razı olsun.
0: Bir de Göktuğ mu dinliyordu bizi?
1: Evet, Göktuğ oğlum da dinliyor.
0: Oğluna da selamlar
1: Kendi
0: gözlerinde.
1: Adı geçtikçe benden bahsettiler diye seviniyormuş.
0: Evet, müstakil ev hayali kuranlar. Benim de hayalim biliyor musun? Yani hani şöyle bir bahçem olacak. Müstakil evim olacak binadan öte. Sonra o müstakil evde yaşayacaksın böyle doğayla iç içe. Ya muhteşem en sevdiğim bir yaşam alanı yani. Sizler de değerli dostlar böyle bir yaşam alanı istiyorsanız, araziniz varsa dediğimiz gibi işte prefabrik olsun, çelik ev olsun, taş ev falan da var değil mi?
1: Tabii ki. Betonarme, taş ev.
0: Betonarme, taş
1: ahşap.
0: Ev, ahşap. Neyi arzu ediyorsanız A'dan Z'ye inşaat adına her konuda Göktuğ Bey inşaatla iletişime geçebilirler. Evet, var mı söylemek istediğiniz bir şey Murat
1: Teşekkür
0: Bey?
1: Ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Renk kattınız. Yönetim kurulu başkanı olarak stüdyomuza geldiniz. Dinleyenlerimiz sizlerin de sesini duydu. Bu güveni hissettiler eminim. Göktuğ Bey İnşaat'a ben katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tekrar numarayı vermek istiyorum. 0536 409 67 86 arayın, bilgi alın. Mutlaka arayın. Eğer bir yerlerden fiyat aldıysanız mutlaka Göktuğ Bey İnşaat'tan da fiyat alın. Önemli olan tabii fiyat önemli ama kaliteli hizmet de çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Zamanında anahtar teslim de çok önemli. Çok duyuyoruz. İşte adam ödemesini yapıyor. Bekliyor, 20 gün deniyor ama 2 ay, 3 ay bekliyor. Artık o bir kahır haline dönüyor.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden zaman önemli herkes için. Gerek kentsel dönüşümde, gerekse işte kendi hayalinizi kurduğunuz müstakil evde, gerek işte çatı tadilatında. Artık havalar kış mevsiminde, sonbahara girdik. Havalar soğumaya başlayacak. Yağışlar biliyorsunuz zaten meteoroloji söylemekte, yağışlar artacak. Bu sorunları tezden çözmek için son kez numaramızı veriyorum. 0536 409 67 86 0536 409 67 86 çok teşekkür ediyorum tekrar.
1: Rica ederim.
0: Murat Bey, hayırlı işleriniz olsun.
2: A'dan Z'ye İnşaat, dekorasyon ve bahçe mimarisinde profesyonel çözüm ortağınız Göktuğ Bey İnşaat, Emrah Binici ile Bir Şey Mi İstediğiniz programını sundu. İletişim 0536 409 67 86

0: ikinci saatimizden herkese selamlar olsun. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize selam olsun. Emrah Bey, ben Almanya'dan, Aziz sizden, Musa Eroğlu'ndan yolun sonu görülüyor rica ediyorum. Yer verdik. Günaydınlar Emrah Bey, güzel bir gün dileğiyle. Türküler yine dokunuyor yüreklere. Emeğine sağlık. Sizden Vahap Doğan'dan Zalim Yıllar türküsünü rica etsem selam olsun. Belçika'dan Yasemin göndermiş. Mutlu huzurlu bir yayın diliyorum İzmir'den. Selamlar Emrah Bey. Yol uzun, ömür kısa, gidip dönmemek, dönüp de görmemek var. Onun için sevdiklerinizle sımsıkı sarılın. Bu yolun dönüşü yok efendim. Büyük Üstad Musa Eroğlu'ndan yolun sonu eseri ricamdır. Yer verdik. İki ayrı dinleyicimiz istemişti. Sizler de dinlediniz zaten. Emrah Bey, Almanya'dan Cemalettin sizden, Ali Kınık'tan bir eser istiyorum. Tokat Reşadiye'ye selamlar. Ayrıca ses kalitesinde bir düşüş var demiş. Hemen kontrol edeceğim. Evet Emrah kardeşim, yayında bir sıkıntı var. Allah Allah, hemen kontrol ediyorum dedim ama nasıl bir sıkıntı acaba? Karada mı, internetten mi dinliyorsunuz? Ona göre hemen bir müdahalede bulunurum tabii ki. Şimdi çok güzel bir eser. Geceyi sana yazdım. Onur Akın'dan dinleyeceğiz. Sonra günün hikayesini anlatacağım. Radyonuz açık olsun. Bizlerden ayrılmayın. 0541 484 6060 WhatsApp mesaj attınız.
1: Emrah Binici yayında. Radyo 2.

Dinleyici yayında. Radyo 2. Zamanın birinde ücra bir dağ köyünde yaşayan yaşlı bir çobanla onun biricik oğlu varmış. Annesini çok küçük yaşta kaybetmiş bu delikanlı. Dünyada bir babası, bir de dağda bayırda peşinden koştukları küçük sürüleri varmış. Babası avucunun içi gibi bildiği dağların, ovaların kurdu kuşu, dağ taşı öğretmiş oğluna. Fakat zaman su gibi akıp geçmiş, delikanlı büyümüş, içine dağlar sığmaz olmuş. Baba demiş, bir gün bu köy bana dar geliyor, şehre gideceğim, rızkımı arayacağım, büyük adam olacağım demiş. Yaşlı çoban oğlunun gözlerindeki o hırsı, o deli pişek hevesi görmüş, içindeki acıyı belli etmemiş, kaşlarını hafifçe çatarak "Gitmesine gidersin oğul," demiş. "Ama unutma, bu dağın taşı serttir, insanın kalbi daha sert. Şehrin ışıkları aldatır adamı, o yollardan geri dönüş bazen çok sarp olur." Delikanlı babasının sözünü dinlememiş, sırtına heybesini vurup düşmüş büyük şehrin yollarına. Aradan aylar, yıllar geçmiş. Şehir onu ezmiş, yutmuş, hırpalamış. Ne arayan olmuş ne soran. Yaşlı çoban her akşam köyün en yüksek tepesine çıkar, gözlerini ufka diker, şehrin istikametine doğru bakarmış. Köylüler de, "Usta vazgeç artık, unutmuştur o seni," derlermiş. Yaşlı adam, yüreğindeki o sönmeyen közü saklayarak, "Evlattır," dermiş. "Dağ unutulur mu? Evlat unutulur mu? O bir gün mutlaka o yoldan geri dönecektir," demiş. Günlerden bir kış günü kar, boran ortalığı kasıp kavurmuş. Köyde göz gözü görmüyor. Kurtlar dağa iniyormuş. Yaşlı çoban o gece kulübenin camına büyük bir gaz lambası koymuş. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dışarıdan cılız bir inleme sesi duymuş. Kapıyı açmış ki o şehre giden delikanlı. Kapının eşiğinde üstü başı yırtık, donmak üzere öylece yığılıp kalmış. Yaşlı adam alel acele içeri almış oğlunu. Ocağın başına yatırmış, ellerini ovmuş, çorbalar içirmiş. Günün ilerleyen saatlerinde delikanlı biraz kendine gelmiş. Etrafına bakmış, babasının kırışık yüzünü, o şefkatli ellerini görmüş. Boğazındaki düğüm çözülmüş, başını babasının dizine koyup hıçkırarak ağlamaya başlamış. "Baba," demiş, "ben hırsıma yenildim. Her şeyimi kaybettim. Kapına perişan döndüm. Yüzüne nasıl bakarım ben?" Yaşlı çoban oğlunun o ak düşmüş saçlarını okşamış, gözünden süzülen yaşı parmağıyla silmiş, "Ey aptal oğul," demiş, "insan evladına küser mi? Sen dünyaları kaybetsen, bir tek tırnağın taşa değse yine benim evladımsın. Dağ nasıl karlı günün ardından bahara kavuşursa, baba ocağı da evladına öylece açar kollarını," demiş. Yani değerli dostlar, hayat bazen bizi yollara savurur, gururumuz yüzünden sevdiklerimizden uzaklaştırır. Ama unutmamak ki dünyada her şeyin bir telafisi vardır. Vaktinden önce sönmeyen tek şey ana baba ocağının o sıcak ışığıdır. Kırgınlıkları bir kenara bırakın, yarın çok geç olmadan sevdiğinizin kıymetini bilin.

Sen iste, emrinde kahramanlarım, kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana, ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

çocuk gibi. Ben seni severken çocuk gibiyim. Seni seviyorum çocuk gibiyim. Ben seni severken çocuk gibiyim.

0: reklam.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yerinizde olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi, yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var, İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklam.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Radyo Ekin.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

bir tanem. Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim. Karım benim karım, iyi kalpli, altın renklim, gözleri baldan tatlı arım benim. Ne diye yazdım sana istendiğin idamımın daha dava ilk adımında. Ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarız. Unutma, unutma gülüm. Daima ilk şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

Bugün eserler hepimizi aldı götürdü. İnsan bazen hayatı paylaşır, yolu paylaşır, sevgiyi paylaşır ama öyle bir an gelir ki şu geniş cihanda sevdiği insanın kalbine sığamaz. Şimdi yine bu sözlerin üstüne ne gider? Bir gönlüne ben sığmadım Hiray Zerduş'tan dinliyoruz. Saatlerimiz 11.36. Saatler 12'ye kadar buradayız. Bugün dertli gidiyoruz. Harekete son verdik. Tam da böyle sizlerin beklediği, sizlerin özlediği tarzda devam ediyor.

0: Bir Gönlüne Ben Sığmadım, muhteşem bir eser. Hiray Zerdüş'ten dinledik değerli dostlar. Ayrımsız Türkülerin Adresi, Radyo Ekin'desiniz. Ben Emrah'la birlikte saatlerimiz 12'ye kadar. Evet, son 20 dakikamız. 0541-484-6060 WhatsApp mesaj attınız. Şu Türkiye bakar mısınız? Ahmet Aslan, Minnet Eylemem.
1: Emrah Binici yayında.
2: Radyo Ekin.

Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın. Kim bilir kaç yıldır sarılmamış kolların. Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmur. Durulmuşsun.

aşk etme sakın, omuzumda izi bırakmam, yüzüm dünyaya yakın.

0: başım tüm el fide. Beni fark etme sakın, omuzumda izi bırakma, yüküm dünyaya yakın. El fide hep aklımda kalacak.
1: Radyo Ekin.
2: Efendim geldik bir programımızın daha sonuna. Evet, bugün programımızın sonuna geldik. Asil yapı sahibi kardeşim Duran Tepe ile İstikamet Pendik, seni dinliyoruz, yoldayız. Bizim için güzel bir türkü yayınlarsan sevinirim, sana da selam var. Ve aleyküm selam Ali Tepe Başkanım, selamlar olsun. Sevgili Aslı, selamlar olsun oğlumla birlikte, seni dinliyoruz demişsiniz. Sizlere de armağanımız olsun. Değerli dostlar, yarın programda olamayacağım, onu öncelikle belirtmek istiyorum. Pazartesi günü inşallah, aksi bir şey olmadıkça, görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, Radyo Ekin'de kalın. Her şey gönlünüzce olsun, kendinize iyi bakın. En kötü gününüz, en çok güldüğünüz gün olsun. Eyvallah. Radyo Ekin.

0: taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için.

0: Hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786. 0536 409 6786.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.
4: Kocumandı zilimon yanaktan.
3: Ekin.
4: Zilimon yanaktan.
5: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin. Hariç.

0: Breakdown.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
4: Radyo Ekin.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Reklam.
0: reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Aşk ateşini, hısın sevdiğim müsünü, alacağım yar seni, alnıma yazılıyorsun. Yardım aşk ateşini, hısın sevdiğim müsünü, alacağım yar seni, alnıma yazılıyorsun.
1: Radyo 2.

0: müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Serkanlama başlıyor. Keyifli muhabbet, gündemden haber özetleri, mesajlarınız, telefon bağlantıları ve nefis türküler eşliğinde harika bir programa hazır mısınız? O halde açın radyolarınızın sesini. Serkanlama başlıyor. Serkanlama başlıyor.
2: Efendim, solun gününde ben sarhoş idim bilmirem. Ben demişem seni sevmirem. Ben demişem seni sevmirem. Vallahi

Efendim herkese selamlar, sevgiler. Cümleten selamun aleyküm. Ali Bey, Ali Bey. He, ben geldim. Efendim radyoların en güzeli, en değerlisi, Türkiye'nin en çok dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'den herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Nasıl geçiyor gününüz? Sağlık dolu bir gün olsun inşallah. Her şeyin başı sağlık. Her sabah söylediğimiz en önemli kelime bin şükür olsun uyandırana. İnsanoğluna verilmiş en büyük servet sağlığınızın, lütfen kıymetini bilin, olur mu? Efendim başladık. 3 saat boyunca güzellikleri paylaşacağız türküler adına. Radyo Ekin. Biraz önce Instagram'da paylaşımımızı yaptık. Buradan mesajınızı bana hızlı bir şekilde ulaştırabiliyorsunuz. Radyo Ekin Instagram, Serkan Lama Official sayfam ve WhatsApp üzerinden 541-484-6060. Mesajlarınızı, isteklerinizi buradan bana ulaştırabiliyorsunuz. 541-484-6060 Radyo Ekin Instagram adresimiz. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var, haber detaylarımız var, aldığımız notlar var. Her zaman en yeniler, en iyiler radyonuzda sizlerle buluşuyor efendim. Gümbür gümbür, kıpır kıpır, sizler isteyeceksiniz, ben de çalmaya gayret edeceğim. Olur mu? Hadi bakalım rastgele dedik.

Promelniz katkılarıyla, Promelniz Klinik katkılarıyla yayınımız başladı. Birazdan da sizlere anlatacağım Promelniz Klinik. Saçıyla başı dertte olanlar, saçı dökülenler, saçı incelenler, seyrelenler, eyvah diyenler. Efendim hiç sorunsuz bir şekilde inşallah. Hani acılı, iğneli, evet ben de korkuyorum cerrahi bir işlemden açıkçası. Ama 2 yıldır Provenlis'i, hani diyorsunuz ya saçları ne kadar nazar değdireceksiniz gerçi ama. Bugün de aynısını yaşadık. Taşmış halı yıkama, sevgili Bülent abiye selamlar olsun. Bugün ziyaretine gittik, fabrikadaydık. Yarın itibariyle de, bu arada 14 itibariyle başlayacağız. 14-18 saatler arasında, 14-15 saatler arasında da taşmış halı sizlere bahsedeceğiz inşallah. Bülent abi de aynısını söylüyor. Abi diyor nasıl diyor yapıyorsun bunu falan. Dedim Provenlis. Provenlis Klinik. O yüzden birazdan detayları anlatacağım. Saçı dökülenler, saçıyla başı dertte olanlar, saç incelenler, seyrelenler, eyvah diyenler. Kulağınız zaten bizde. Anlatırken biraz daha radyonun sesini açın. Olur mu? Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Onur Kaya, tüm çalışanlarına hem Şişli şubemiz hem de Bahçeli Evler'de metrobüs yolunda Provenlis 2 şubesiyle hizmetinizde. Efendim mesajları birazdan okumaya başlayacağız. Instagram Radyo Ekin ve Serkan Lama official sayfam, hemen sayfamı beğenin. Bölge Gazetesi'nin sevgili Ferhat Can Bey haberi. Sağ olsun radyomuzun ve bizlerin haberini yapmış. Onu paylaştık. O resmin altına, o haberin altına mesajlarınızı bana yazman yeterli. WhatsApp üzerinden de birazdan okuyacağım. 541-484-60-60 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden de ulaşıyorsunuz.

0: Serkanlama devam ediyor.
1: Efendim gümbür gümbür başladık ve devam ediyoruz. Birazdan da mesajları okumaya başlayacağız. Bu saatimizin sporu ProVelness Klinik katkılarıyla ilk saatimize başladık efendim. Tabii önemli, saçlarımız hepimiz için önemli. İnsanda durabilecek en büyük dekor saç. Hep söylüyoruz. ProVelness Klinik. En önemlisi ne biliyor musunuz? Ekim yok. Cerrahi işlem yok. Saçlarınızı kök hücre uygulamasıyla yeniden güçlenmeye ve destek bulmaya ve saçlarınızın yeniden o çıkamayan saçlarınıza nefes aldıran uygulama. O saç tellerinizdeki incelmeler, kırılmalar, zayıflamaya karşı özel kök hücre uygulamasıyla saçlarınıza ihtiyaç duyduğu hem bakımı hem de o çıkamayan saçlar var ya, nefes alamayan saçlar, işte onlar nefes alıp hop, aynen benim saçlar gibi oluyor. Daha güçlü saçlar, daha canlı bir görünüm, saç köklerine yoğun bir bakım, ekim yok, cerrahi işlem yok. Yani seyrek görünümün kaderiniz olmasına izin vermeyin. Saçlarınızın yeniden güçlü ve sağlıklı görünümünü için ne yapıyoruz? Kök hücre uygulamasını sizlere keşfettiriyoruz. O yüzden saçlarınız mı dökülüyor? Saçlarınız zamanla inceldi mi? Aynaya baktığınızda eski saçlarınızı bulamıyor musunuz? Saç ekimi yaptırmadan, cerrahi bir işlem olmadan bir seçeneğiniz var. Harika bir yöntem. Yaklaşık 15 dakika sürüyor. İğne yok. Ekim yok. Cerrahi işlem yok. 15 dakikada işinizden gücünüzden olmadan 2 haftada bir seansa geliyorsunuz. İğnesiz uygulama. Uygulama sonrasında günlük hayatınıza, işinize, arkadaşlarınıza buluşmaya devam ediyorsunuz. O yüzden saçlarınız için bir adım atarken hayatınızı ara vermenize gerek yok. O yüzden saç dökülmesi sadece erkeklerin değil, kadınlarımızın da en büyük sorunlarından bir tanesi. Özellikle doğum sonrasında saçlarında dökülme, seyrelme yaşayan kadınlarımız, incelen saçlar, yoğunluğunun azaldığını düşünen kadınlarımız için de, erkekler için de kök hücre uygulamasının kendilerine uygun olup olmadığına nerede karar vereceğiz? Sizler geleceksiniz. Bahçelievler'de metrobüs yolunda, yine Şişli'de Cevahir'in karşısında, yine metrobüste kolay gelebileceğiniz şubelerimizden çayımızı kahvemizi için, ondan sonra zaten yapılan işlemleri yerinde göreceksiniz. Ondan sonra uygulamaya başladığında saçlarınız artık nefes alacak. O kırılmalardan, incelmelerden inşallah sizler de kurtulmaya çalışacaksınız. Adım atarsanız. Saçlarınız daha güçlü, daha canlı, daha sağlıklı bir görünüme inşallah kavuşacak. Saç köklerinizin desteklenmesine bu kök hücreyle yardımcı olunacak. Saç derisinin yenilenme sürecini destekleyecek. Saçın genel görünümünü de iyileştirmeye de yardımcı olacak inşallah. O yüzden saçlarınıza hak ettiği bakımı verin. Daha güçlü ve daha canlı bir görünüm içinde mutlaka ProVelness Klinik. Hemen şimdi arayın. Tabii hediyemiz de var. İletişim numaramız 552-663-3044. Ödemeyi ister elden yapın, ister kredi kartını yapın. Ödemesi kolay, fiyat uygun. 552-663-3044. Yazdın mı? İlk arayan 5 kişiye şu anda epilasyon 2 seans, istediğiniz bölge hediye vereceğim. Ya da cilt bakımı 2 seans hediye vereceğim. Şu anda aradığınızda ProVelness Klinik, tamam dediğinizde, işlemler için anlaştığınızda, isterseniz epilasyon, isterseniz 2 seans cilt bakımını hediye edeceğiz. Daha güçlü saçlar, daha canlı bir görünüm, kırılmayan saçlar, artık incelmeyen saçlar ve saç köklerine yoğun bir bakım, ekim yok, cerrahi işlem yok. Kök hücrem uygulamasıyla sizler artık saçlarınıza nefes aldıracaksınız. Ya. Yazdınız mı? Hem Bahçelievler'e yakın olanlar metrobüs yoluyla gidebilirler. Şişli'ye yakın olanlar Cevahir'in çaprazında, zaten arkadaşlarımız sizleri yönlendirecekler. İletişim numaramız 552-663-3044. 552-663-3044. Şu anda aradığınızda da 2 seansta hediyemiz var. İsterseniz epilasyon istediğiniz bölgede ya da cilt bakımı 2 seans. 15 günde bir geliyorsunuz. Ödemesi kolay. İster kredi kartını ister elden. Hemen ara. 552-663-3044. Yazdık mı? Hadi bakalım. Sağlıklı olsun, hayırlı olsun.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, güveççüler kralı Mehmet Usta'm. Bugün uğradım, güvecimi yedim. Güveç pide, biliyorsunuz ilk dükkanımızı açtık. İlk dükkanımızı da nerede açtık? Bahçeli Evler'de, belediyenin karşısında açtık. Güveç pide. Öğlen saatlerine 1-2'ye kadar oralarda oluyorum. Yolunuz düşerse bekleriz, olur mu? Mehmet Usta'ma, Tuğberk Hocama, oradaki bütün güveç müdavimlerimize selam olsun. Bu türkü de armağan olsun.

Efendim bir kanunosumuz var. Kıymetli bir abimiz var. Osman Okur. O da radyo camiasında emektardır. Onun da en yakın akrabası. Efendim maalesef çağımızın vebası kanser. Ve acil şu anda sizlerden gelecek olan telefonu bekliyorlar. Gelişinizi gidişinizi ayarlayacaklar. Çamsakur Hastanesi'nde yatan Nurcan Okur. Öncelikle acil şifalar diliyorum. Rabbim inşallah tüm hastalarımıza Rabbim şifalar versin. Sıfır RH pozitif kan ihtiyacı var. Sıfır RH pozitif kana ihtiyaç var. Kan verebilecek olanlar, özellikle erkek olması, herhangi bir kronik hastalığının olmaması, A blok A7'de kan merkezine gelmeleri rica olunur. Ben numarayı vereceğim. Telefonu aradığınızda gelişinizi gidişinizi ayarlayacaklar. 545-395-2091 545-395-2091 İrtibat numarası Çamsakur Hastanesi. Nurcan Okur için acil ameliyata girecek. Ve sizden gelecek olan da hayırlı telefonu bekliyor. 545-395-2091 545-395-2091 Biz dinleyenlerimizin ne kadar duyarlı olduğunu çok iyi biliyoruz. Rabbim inşallah tüm hastalarımıza şifa versin. Hemen mesajlara bakalım. Instagram Radyo Ekin Serkan'la mı official sayfam, WhatsApp üzerinden de gelen mesajlara. Hemen bakacağız. 541-484-60-60 WhatsApp 541-484-60-60. Hemen şöyle güncelleyelim. Evet, Sema ablamızın bugün doğum günü. Sema Uzun. Bugün ablamızın doğum günü. Tabii ki onu bir doğum günü eseri çalacağız. Niye? Çünkü biz Mirza Tekstil'e gittiğimizde sağ olsun ne çayımızı ne kahvemizi hiçbir şey eksik etmiyor. Biz oradan gidene kadar sağ olsun vallahi başımızdan ayrılmıyor. Bugün de doğum günüymüş. Doğum günü kutlu olsun. Sağlıkla, huzurla, sevdiklerinle nice mutlu yıllara bugün doğan herkesin doğum günü kutlu olsun. Sevgili Mahmut Uzun, ömrünüz uzun olsun. Sevgili Aziz Mirza, tüm çalışanlarına selamlar olsun. Mehmet Usta'm, Suver Leyla'm demiş, çalar mısın? Ne demek? Mehmet Gören, kardeşim hayırlı programlar. Radyo Ekin'de yeni yayın dönemin hayırlı olsun. Küçükçekmece Belediyesi 311 Vardiyası çalışanlarına güzel bir türkü istiyorum. Kendine iyi bak, bundan sonra kulağımız sende ve Radyo Ekin'de demiş Mehmet Gören. Necati abime de selamlar olsun. Necati Gören. Gönül Rüzgarı İbrahim, üstadım hayırlı olsun. Eyvallah İbrahim. Meslektaşımız, kıymetli meslektaşımız Gönül Rüzgarı İbrahim. Diyarbakır Bismil Ayan Tekstil dinlemede. Ayan Tekstil çalışanları güzel bir türkü armağan eder misin? Seviliyorsun demiş Yusuf. Ayhan göndermiş mesajını. Gülcan selamlar sana da. İyi yayınlar diliyorum abi. Vedat abime, Fatih abime, Ali babaya selamlar, saygılar. Seni çok severek dinliyoruz. İjan Tekstil ve Otomotiv Yeşilpınar'da selamlar olsun. Geleceğiz, en yakın zamanda oradayız inşallah. Selamlar, selamünaleyküm, dinlemediyiz. Vardi Tekstil, Ramazan Vardi'ye selamlar olsun. Bayram Emre göndermiş mesajını. İzmir'den dinlemeye devam. Serkan Bey, keyifli bir yayın diliyorum. Karahasan'dan fındık fıstık istiyorum. Gümbür gümbür coşuyoruz, güzel insan demiş. Eyvallah. Sevgi Zeytun. Ayşe Anne'ye selamlar olsun, dinlemediyiz demiş. Ensar Akdeniz. Ne demek, bütün şarkılar sana gelsin. Sevgili Fırat. Eyvallah, benim de bugün doğum günüm demiş. Peki o zaman size armağan olsun.

Valla motorin 100 liraya doğru gidiyor. Perşembe gecesi, yani bu gece itibariyle çok ciddi bir zam var. İran, Amerika geriliyor. Gerildikçe depolarımız, onlar da geriliyor. Bizim cepler de geriliyor. Ve motorine bu gece 8.24 lira, 10 liraya yakın zam var. Haberiniz olsun, bu gece 12'den sonra motorini aldınız, almadınız, yarın çok ciddi bir zam ile karşı karşıya kalacağız. Gece 12'den sonra yaklaşık 8,5 lira zam geliyor, bilginiz olsun. Ona göre depolarınızı 12 olmadan doldurun. Yani Trump İran'a devamlı gözdağı veriyor. Ne zaman tehdit etse hop gerilim devam ediyor. Yani çok ciddi bir zam. Bu gece itibariyle 12'den sonra zam var. Yaklaşık pompaya yansırsa dolum maliyeti 412 lira olacak. Litresi de 100 liraya doğru gidiyor. Yani nasıl yapacağız bilmiyoruz. Kaş gözü, ay tek güzel özü. Şu anda sadece avantajlı olan elektrikli ve LPG duruyor. Allah'tan araçlar suyla çalışmıyor var ya. Eyvah eyvah. Suyun litresinin 100 lira olduğunu düşünsenize. Sestesi, o da dermanımdır. Peki, mesajları okuyacağız. Ercan Işık, benim kıymetli meslektaşım. Ve Zeki Gökçe, efsanedir Zeki abi. Karadenizlerin çok sevdiği bir isimdir. Bir dönemde Zeki abiyle çalıştık, Ercan'la çalıştık. Ercan şimdi Sakarya'da, Sakarya'nın en çok dinlenen radyosunu satın aldı. Ve Sakarya'da şu anda ikamet ediyor. Ve Sakarya'da yine şovlarına devam ediyor. Geçen bir Sakarya'ya doğru gittik. Ona vaktimiz olmadı aslında görüşmek için. Hem bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunacaktık. Sevgili Zeki abi, Zeki Gökçe'ye de selamlar olsun. Kıymetli eşi sevgili Ercan Işık, Jili'de Işık ve sevgili Zeki abiye, sevgili Ercan'ımıza selamlar.

0: Evet, beraberliğimiz ilk saatimizde 15 itibariyle başladı. Provenliz klinik katkılarıyla başladık efendim. Yavaş yavaş sonlardayız. Provenliz klinik.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tabii ki burada anlattığımız reklamların şu özelliği var. Emin olmadığımız, inanmadığımız, kendimizin kullanmadığı, gitmediği, bilmediği hiçbir şeyi burada anlatmıyoruz. Sizin hayrınız olmayanı burada anlatmıyoruz. Burada kullanılan kişi ben. 2 yıldır Provenliz Klinik'te kök hücreyle saçlarımı güçlendiren ben. Saçlarımın dökülmesini en azından önleyen ben. İncelmesini kök hücreyle birlikte engelleyen ben. Ve saçlarımın daha diri durmasını ve o çıkamayan saçlarımızın o çıkamayan yerlerden kök hücre sayesinde kendine nefes alıp oradan yol bulup saçlarımı güçlendiren ben. Yani kullandığımı anlatıyorum. O yüzden sizlere de tavsiye ediyoruz. Provenliz Klinik Bahçelievler'de, Provenliz Klinik Şişli'de, Cevahir'in tam çaprazında. O yüzden saçlarınız zamanla evet dökülmüş olabilir, kırılmış olabilir, incelmiş olabilir bu stresten. Her şeyin başı, her hastalığın başı stres. Kullandığınız kimyasal saç bakımı ürünleri, şampuanı ne sayarsınız? Hatta kullandığınız su bile. Evet, yanlış duymadınız. Kullandığınız o kireçli su bile. Bunların hepsini topladığınızda saçlarınıza zarar vermiş mi? Vermiş. Genç yaştaki kardeşlerime bakıyorum. Saçı seyrelmiş. Yani daha 30'una gelmemiş, 25'ine gelmemiş genç kardeşlerimizin saçı dökülmeye başlamış. O yüzden ekmiyoruz ama kök hücreyle birlikte saçlarınızı geri çağırıyoruz. Gelin diyoruz. Nefes alın diyoruz. O yüzden yerinde göreceksiniz yapılan işlemleri, zaten kendiniz göreceksiniz yapılan işlemleri, yapılan kişileri göreceksiniz. Öncesini sonrasını göreceksiniz. Arkadaşlarımızın saçlarınızın uygunluğuna bakacaklar ve kök hücreyle birlikte iğnesiz, acısız 15 dakika, 2 haftada bir gideceksiniz. İşinizden gücünüzden olmayacaksınız. Ödeme kolaylığı, hem elden ödeme hem kredi kartını ödeme. Provenliz Kliniğe geleceksiniz. Saç köklerinizi destekleyeceğiz. Ve saç ekimi yaptırmadan, cerrahi bir işlem olmadan saçlarınızın başka bir seçeneği olduğunu sakın unutmayın, olur mu? Yani saç dökülmesi sadece erkeklerin değil kadınlarımızın da en büyük problemlerinden bir tanesi. Yani ortak problemimiz aslında. O yüzden saçlarınız için geç kalmadan harekete geçin. Saçlarınıza değil, özgüveninize yatırım yapın.

0: yaptıracağız inşallah. İnsanoğlunda duran en büyük dekor takım elbise değil. En iyi elbiseyi giy, fark etmez. En güzel ayakkabıyı giy. Saçınla başın dertteyse en büyük dekor saç. Söyleyeyim yani. Numarayı vereceğim arkadaşlarım şu anda telefonun başında. Hemen arayın. Bahçeli Evler ya da Şişli'ye gidin. Önce baksınlar. Sonrasında tamam derseniz, onlar da tamam uygundur derlerse kök hücreyle birlikte uygulamanız 15 günde bir başlayacak. 2 haftada bir 15 dakika sürecek. Ve şu anda ilk arayan 5 kişiye de ne veriyorum? 2 seans epilasyon. İstediğiniz bölgede 2 seans epilasyon yaptırıyoruz ve ya da 2 seans cilt bakımı da şu anda arayan ilk 5 kişiye de Pro Wellness Klinik'ten hediye. Instagram'dan da bizleri takip edin. Pro Wellness, Pro Wellness W yazıyorsunuz. Instagram'a giriyorsunuz, oradan da işlemleri görüyorsunuz. Ama sizleri bir kahve içmeye Bahçeli Evler'e Şişli'ye bekliyoruz, olur mu? İrtibat numaramız, iletişim numaramız 500 52 663 30 44, 552 663 30 44. Yazdınız mı? 552 663 30 44. Gerçekten saçınıza, yani her şeyi yapıyoruz. Cep telefonunun en iyisini alıyoruz. Tatilin en güzeline gidiyoruz. Üstü başımıza en iyisini alıyoruz ama saçımızla alakalı bir şey yapıyor muyuz? Sonra döküldüğünde eyvah eyvah diyoruz değil mi? 20 yaşındaki adam gözüküyor 40 yaşında. Saç önemli bir dekor diyorum ya. O yüzden kendi kullandığım, saçlarıma kullandığım, emin olduğum, bana faydasını anlattığım bir uygulama kök hücreyle destekliyoruz. Saçlarınızı inşallah sağlıklı bir şekilde hem dökülmesini önlemeye çalışacağız, hem incelmesini önlemeye çalışacağız, hem de saçlarınızı geri getirmeye kök hücreyle destekleyeceğiz. 552 663 3044 arayın arayın, hemen arayın. İlk arayan 5 kişiye de dediğim gibi hediyemiz var. 2 seans epilasyon istediğiniz bölgede ya da 2 seans cilt bakımı da Pro Wellness Klinik'ten hediye sizlere. Son kez numarayı veriyorum. İkinci saatimize geçiyoruz. 552-663-30-44. Onur Kaya Yönetim Kurulu Başkanı çalışanlarına, hem Şişli'ye hem de Bahçeli Evler'e, Pro Wellness Klinik'e teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı.
1: Tanıtıcı reklam.
0: İkinci saatimize mesajlarla başlayacağız. Hadi bakalım, gönder mesajını. Gelsin.

0: Serkan Lama sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tost dediğin şöyle olacak. Ekmek çıtır çıtır, kaşar eriyecek. Bir ısırıkla peynir uzayacak. İşte o güzel tostun sırrı İzol dilimli tost peyniri. Kahvaltı tabağına ve sandviçinize lezzet katar. İzol dilimli tost peyniri. Böyle peynir lezzeti görülmedi. Üstelik sadece kaşar değil, zeytin ve turşu çeşitleri fabrika fiyatıyla İzol Gıda'da. İzol Gıda Pazarlama, İlk Tost Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blok No 20, Başakşehir. 0542 844 82 82.

0: halde doğru yerdesin. Doğru yerdesin.
1: Bunlar ve daha fazlası
0: Serkanlamada.
2: Serkanlamada.
0: Serkan yayında.
1: Serkan yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.

Efendim ikinci saatimizdeyiz. İkinci saatimizden herkese selamlar, sevgiler. Radyo Ekin'de Serkanlama ile yayın 15 itibariyle başladı. Provenis Klinik katkılarıyla teşekkür ettik ve balıkçınız Metin Arnavutköy'de 21 yıldır aynı yerde, aynı kalitede, hiç değişmeyen lezzet ve hizmet. Balıkçınız Metin katkılarıyla başladık ikinci saatimize ve tezgahlar balıkla dolmaya başladı. 1 Eylül vira bismillah dedi balıkçılar ve tezgahlar palamutlar, sardalyalar, istavritler, hamsiler, somonlar. Yani balık çok hem faydalı hem vitaminli hem de lezzetli. Birazdan güzellikleri anlatacağız. Balıkçınız Metin katkılarıyla merhaba dedik ikinci saatimize. Bu saatimizde mesajlarımızı şimdi okuyacağım. Instagram Radyo Ekin Serkan Lama Official sayfam. WhatsApp üzerinden de 541-484-60-60 buradan da okuyacağım WhatsApp üzerinden. 541-484-60-60 mesajları okuyacağız. Hemen şöyle güncelleyelim sayfamızı maşallah maşallah. Abi hoş geldin Mehmet Balaban'dan. Sema çalar mısın? Tüm 44'lere ve Serkanlama'ya gelsin. Nistur Tekstil'den Bayram Argun yine süpersin demiş. Eyvallah Bayro. Erzurum dağları kar ile boran çalar mısın? Hollanda'dan Bünyamin rica ediyorum. Erzurum güzelleri serini. Hollanda'ya selamlar olsun tüm gurbetçilerimize. Selam kral sizden Ceylan'dan. Potpur istiyorum size ve Ozan Tekstil'e gelsin. Veli Kılın Cansın abim hoş geldin demişsin. Çok sağ ol. Selamünaleyküm Bayramtepe'den Abdullah, hayırlı yayınlar. İzzet Altınmeşe'den, Berk Sakkale'den sus be ağlama gözüm çalar mısın? Sabahda Kiraz'dan Anam Türksün'ü çalar mısın? Ben Veysel Köşeli, Adanalı İstanbul'dayım 10 gündür. Ve 3 gündür de radyonuzu sabahtan akşama kadar dinliyorum demişsiniz. Hoş geldiniz sizler de. Arif Sevindik, Esenyurt'tan. Yare Tekstil'den selamlar, hayırlı yayınlar. Bana da bir türkü gönderir misin? Serkan Bey yayınlar demişsin, çok sağ olun. Hoş geldin, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Necla Demir göndermiş mesajını. Ali Sür, önceki radyoda her sabah 8'de 10 arasında dinliyordum sizleri. Yeni yayın dönemin hayırlı olsun. Sohbetiniz çok güzel. Radyo dinlemeyi seviyorum gerçekten. Radyoyu sizin sunumunuzla dinlemek daha da başka bir güzel demişsiniz. Çok sağ olun. Sizin güzelliğiniz. Bayramtepe'den İbrahim Korkusuz, sırada Keser Ramazan Korkusuz, Muhammed Temel ve Murat Korkusuz'a, Metin Korkusuz ve Korkusuz aşuretine gelsin demişsin. Son ses dinlemeye devam Serkan abicim demiş İbrahim Korkusuz. Eyvallah. Allah utandırmasın bir eser çalarsan sevirim. Malatya Pütürge semalarından Basri Kızılkaya göndermiş mesajını. Eyvallah. Ümraniye'den Ülgüz Kalkan. Bugün ehliyet sınavına gireceğim. Lütfen bana şans dileyin. Çok heyecanlıyım. Sanırım panik yapacağım. Hiç panik yapmana gerek yok. Başarılar diliyorum. Yasin Aluç. Mehmet Balaban'dan Pütürge'nin şiro çayını istiyorum. Şiro çiğ köfte çalışanlarına armağan olsun demişsin olsun. Merhabalar. Almanya'dan Murat Şıracı sizden bir gurbet türküsü istiyorum demişsiniz. Herkese de selamlar. Tüm gurbetçilerimize selam olsun. Olur mu? Erdem Yargıç. Kolay gelsin. Bizim son üçüncü İsmail'e bir türkü çalar mısın? Ordu'nun derelerini istiyoruz. Biraz da sitem ediyor. Serkan abi bize bir şey çalmıyor diyor. Olur mu ya? Bizim işimiz çalmak. Hazırlayın arkadaşlar. Birazdan Ordu'nun derelerinde çalalım. İsteklerinizi yazın. Ekin Radyo. Instagram Serkan Lama Official sayfam. Gönder gelsin. 541-484-6060 WhatsApp. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin en çok dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu.

0: Fikret'in sunduğu Serkanlama devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Balıkçınız Metin Arnavutköy'de tam 21 yıldır aynı yerde, aynı adresinde, aynı kalitede, aynı hizmette.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Yani 21 yıldır aynı yerde durmak çok zor. Sen eğer hizmetin kötü ise, ürünlerin kötü ise, esnaflığın kötü ise, fiyatların kazık ise 21 yıldır bir yerde durabilir misin? Tabii ki hayır. Vira Bismillah dedi. 1 Eylül itibariyle bütün balıkçılar tezgahlar balıklarla doldu. Ben balıkçınız Metin hiç böyle bunun ayıklamasıyla, bunun dumanıyla, bunun evi kokutacak, binayı kokutacak, perdeler kokacak, bir daha bununla uğraşacaksın, hiç uğraşmana gerek yok. İstersen gel restoranımıza, kendin balını seç. Gözünün önünde pişiyor, mutfak zaten gözünüzün önünde. Aile yerlerimiz, iş toplantıları için özel alanlarımız, geleceksiniz, mezeleriniz, salatalarınız hazırlanacak ve sizler en taze balıkları palamutundan, hamsisinden, istavritinden, sardalyasından, mezgitinden, uskumrusundan, yani balığı çok severim, hem tutarım hem yerim. Tuttuğum balığı yemek tabii daha keyifli. Geldiniz, balıklarınızı yediniz, tatlılar benden. Bakın, balık sizden, istediğiniz kadar, doyana kadar da tatlılar benden. Ne yersiniz? Yani tatlılarınız, çayınız, kahveniz benden. Yani Radyo Ekin'den. Olur mu? O yüzden canınız balık mı çekiyor? Evde pişirmeye üşeniyor musunuz? Biz pişiririz. Hemen rezervasyon numarasını vereceğim. 0212-597-81-0. 0212-597-81-0 arayacaksın. Bana 3 kilo, 5 kilo palamut veya istavrit veya hamsi. Hemen özel paketlerinde, özel kutularında, soğumadan salatası, mezesi, her şeyi. Yanında midyesi, isterseniz kalamarı, isterseniz tabii ki kiremitte. Sadece ve sadece balık değil, kiremitte karides. Yani balık kültürü başka bir kültür, söyleyeyim. Yerimiz efendim Sultan Gazi, Habibler yolu üzerinden gelirseniz eski Edirne asfaltı, Arnavutköy. Merkeze geldiniz, devlet hastanesini geçtiğiniz gibi balıkçınız Metin zaten Arnavutköy'de bir marka. Mesela nerede buluşacağız? Balıkçı Metin'in önünde. Nereye gelmem lazım? Balıkçı Metin'in önünde. Nerede bekliyorsun? Evet, aracım Balıkçı Metin'in önünde. Yani Balıkçı Metin gerçekten İstanbul'da, Arnavutköy'de bir marka. Metin Tunç, Metin abi, Ömer Yılmaz'a, orada çalışan bütün arkadaşlarımıza, sevgili Serkan abiye selamlar olsun. Eğer canınız bugün balık çektiyse şöyle güzel bir palamut, dilimlenmiş, yanında özel rokaları, soğanları, üzerine limonu, yanında şalgamı, arkasından tatlılar benden, tamam yani. Bu tatlılar benden baba. Balık sizden, lezzet bizden, ikramlar Radyo Ekin'den. Şu kalabalık geçsin, önümüzdeki hafta itibariyle ne vereceğiz? Balık keyfi vereceğim, hediye vereceğim. 0212-597-81-0. Hemen arayın, şu saatte geleceğiz, kalabalık geleceğiz. 10 kişi olacağız, 20 kişi olacağız, iş toplantısı. Ailemizle geleceğiz, çocuklarımızla geleceğiz. Saat 8'de hazır olsun, saat 18'de hazır olsun. Yanında karidesi. Yanında mis gibi kalamarı, yanında midyesi, ardından da seçtiğiniz balıklar, afiyet olsun. Bol bol çocuklarımıza balık yedirelim. Vallahi vitamin, vallahi şifa. Rezervasyon numaram 0212-597-81-0. Efendim Arnavutköy'de devlet hastanesini geçince balıkçınız Metin katkılarıyla devam ediyoruz.

Hemen Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Somalili hakem bekleniyordu. Çok konuşuluyordu. Ve Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. İbrahim Şahlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yardımcılıklarını yapacaklar. Çoban Stadyumu'nda saat 20'de Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Dev derbi. Sezon öncesi erken bir derbi ama iki takımın hazır olduğu bir derbi. Güzel bir maç olacak. Yani maçın hakemi Halil Umut Meler oldu. Futbol severlerin beklediği bir maç. Efendim mesajları birazdan okumaya başlıyorum. Instagram Radyo Ekin Serkan Lama official sayfam. WhatsApp üzerinden de bana ulaşıyorsunuz. Buradan da mesajları okuyorum. Yani her yerden bana ulaşabiliyorsunuz. 541-484-6060 541-484-6060. Burası Türkiye'nin en çok tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin Serkan Lama ile devam.

Tüm Tokatlı hemşerilerimize de armağan ettik bu güzel eseri. Beraberimiz devam ediyor. Mesajlara bakacağız. Instagram Radyo Ekin, Serkan Lama Official sayfam ve WhatsApp üzerinden gelen mesajlara

Yani öyle bir hikaye var ki, özellikle deniz kazasında hayatını kaybedenlere tekrardan Allah rahmet eylesin. Yani öyle hikayeler var ki, yani felaketler ülkesi olmaktan bir türlü kurtulamıyoruz. Yani bu felaketlerden de devamlı kahramanlar çıkartıyoruz. Girne açıklarındaki gemi kazası, ilk görenlerden olan ve denize bırakılan turuncu can sallarını görünce hemen sahil güvenliği haberdar eden ve su altı sporları eğitmeni Fırat Gencer, kendi teknesiyle iki sefer yapıp 100 yolcunun hayatını kurtaran kahraman. Yani kendisine üstün hizmet madalyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vermesi lazım. Jandarma uzman çavuş Fahri Ateş, alabora olan gemide eşi ve 4 yaşındaki kızını kurtardıktan sonra maalesef hayatını kaybetmiş. 20 yaşındaki Süleyman Erdoğan, tahliye sırasında kendi canını kurtarmak yerine diğer yolculara yardım etmeyi seçmiş. Ablası Zeynep Erdoğan'ın anlattığına göre Süleyman gemiden çıkmak üzereyken içeride 2 tane küçük kız çocuğunu görüyor ve geri dönüyor. Çocuklardan birini kurtarıyor fedakar genç, ardından diğer küçük kızı da çıkarmaya çalışıyor. Çocuğu başka bir kişiye uzatırken son olarak çocuğa çıkar dediği öğreniliyor ve tam bu sırada gemi hızla su almaya başlıyor, batıyor ve Süleyman'ın gemiden çıkamadığı aktarılmış. Kazazedelerden Gülcan Gürel ise gemi batarken elinde bulunan tek can yeleğini küçük kızına giydirmiş. Bakın, tek elinde bir tane can yeleği var, onu da küçük kızına giydirmiş. Kızı kurtulmuş, annesi kayıptı. Saatler sonra ondan da acı haber geldi. Kızı için hayatından vazgeçen Gülcan anne. Yani bir gemi kazası, birbirinden hüzünlü hikayeler, Titanic faciasının dramatik örgüsünü şimdiden de geride bırakmış bulunuyor. Gerçekten üzücü bir haberdi. Köyden kente. Okuyacağız mesajı, okuyacağız. Birden hüzünlendik yine.

0: Heyeti'nin sunduğu Serkanlama devam ediyor.
1: Evet, gümbür gümbür devam ediyoruz. İkinci saatimizin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz efendim.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Efendim bu saatimizde de balıkçınız Metin katkılarıyla her zaman olduğu üzere başladık ve balıkçı Metin tabii ki şu anda dün akşam maşallah çok yoğundu. Tam balık sezonun başladığı, vira bismillah denildi ve 1 Eylül itibariyle bütün tezgahlar balık doldu taştı. Yani ben haftanın 3 günü yerim yani balık. Tavsiye ederiz, hem şifalı hem faydalı hem vitaminli ve hepimizin yemesi lazım, özellikle çocuklarımızın yemesi lazım. Bol bol. Ben balıkçınız Metin 21 yıldır aynı yerde, 21 yıldır hem tecrübeli hem 21 yıldır güvenilir, 21 yıldır

0: her dönemin balığı, mevsimin balığı çok lezzetli oluyor. Şu anda palamut, sardalya yağlı, istavriti, mezgiti, hamsisi. Yani tezgahlar şu anda balıkla doldu taştı. O yüzden evde balık yapmanıza, evinizi balık kokmasına, perdelerinize kadar yıkamanıza gerek yok. Efendim geliyorsunuz balıkçınız Metin'e. Hizmet 10 numara. Fiyatlar zaten şu anda balık fiyatları uygun. Palamut bol. Geliyorsunuz balığınızı seçiyorsunuz. Mezelerinizi yapıyor, yapılıyor. Kalamarlar geliyor, karidesler geliyor, midyeler geliyor. Salatanız geliyor. Sonrasında balıklarınızı yedikten sonra tatlılar kimden? Tatlılar Radyo Ekin'den. Ekin'den geldiğinizi söylemeniz yeterli. Tatlınız, çayınız, kahveniz hepsi Radyo Ekin'den. Bizim hesabımızı yazın. Efendim rezervasyon numaram 0212-597-81-00 0212-597-81-00 Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni geçince balıkçınız Metin 21 yıldır aynı yerde. Sultan Gazi Habibler üzerinden Fenertepe'den geliyorsunuz. Arnavutköy merkeze geldiğinizde Devlet Hastanesi'ni geçince balıkçınız Metin sizi karşılıyor efendim. 21 yıldır İstanbul'un markası balıkta. Sürpriz yaşamadığınız, yani bir mekana gidersiniz, kasaya geldiğinizde memnun kalmazsınız. Bunu da zaten yüzünüzden belli olur. Hem fiyatlar ağırdır, hizmet yoktur, lezzetten bir şey anlamamışsınızdır. Ama balıkçınız Metin'de 21 yıldır bu durum. Anlattığımız gibi memnuniyetle gelenler mutlu ayrılıyorlar. Aile yemekleriniz, iş yemekleriniz, toplantılarınız, nikah yemekleriniz için de geniş salonumuzda sizleri ağırlıyoruz. Bizi öncesinden aramanız yeterli. 10 kişi geleceğiz, 20 kişi geleceğiz, iş yemeği vereceğiz, aile yemeğimiz var demeniz yeterli. Hazırlıklar yapılıyor. İsterseniz palamut, isterseniz kalkan, isterseniz lüfer, isterseniz mezgit, istavrit, sardalya. Hepsi en taze haliyle balıkçınız Metin'de. Yazdınız mı? Tatlılar benden, çaylar benden, kahveler benden. 0212 597 81 çift 0 0212 597 81 çift 0 balıkçınız Metin Arnavutköy'de. Tabii tabii. Siz Radyo Ekin'den geliyorum demeniz yeterli. Orada sizleri sevgili Ömer abi, Ömer Yılmaz karşılayacak. Ömer abi radyodan geldiğinizi söyleyin yeterli. Tatlıların hepsini bana yazın. Hangisini canınız çekiyorsa.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki teşekkür ettik. Balıkçınız Metin katkılarıyla ikinci saatimizi noktalıyoruz. Ve üçüncü saatimize birazdan merhaba diyeceğiz kulağınız. Radyo Ekin'de olsun. Bu güzel türküyü de Kenan Baba dinliyor şu anda Ayşe Anne ile. Biz de diyor Malatya'ya gidemedik. Arapgir'e gidemedik. Bizi bir Arapgir'e götür dediler. Biz de ne yapıyoruz? Bedavadan götürüyoruz.

0: O halde doğru yerdesin. Doğru yerdesin. Burası
1: bunlar ve daha fazlası
0: Serkanlamada. Serkanlamada. Serkan yayında.
1: Serkan yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu program.

0: Efendim, beraberimiz devam ediyor bu saatimizde de.
1: Sevdim seni yollamak.
0: Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla beraberimiz devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ve Arnavutköy'de 200 dönüm üzerine kurulu Boğazköy Aden nefes alacağınız. Ta uzaklara gitmeden, bakın şu anda bu akşam yaklaşık 10 lira yakın motorine zam geliyor. Yani hangisine yanalım? Bir yere giderken trafiği mi çekelim, zammı mı düşünelim, dönerken trafik çilesini mi düşünelim? Efendim bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Arnavutköy'de eski Edirne asfaltı Sultan Gazi Habibler üzerinden geldiğinizde 200 dönüm üzerine kuralım. Yemyeşil doğası, nefes alacağınız oksijeni bol. Efendim Aden tesisleri Boğazköy. Ne ararsanız var. Kendin pişir kendin ye. Canınız mı çekti? Hemen size ayrılan özel kamelyalarda kasabımızdan hemen alışverişinizi yapıyorsunuz. Kendin pişir kendin ye. Ben uğraşmam diyorsan sol tarafımızda restorantımızda bütün kebap çeşitlerini, dünya mutfağını bulacağınız restorantımız. Hemen geçince Kır Kahvemiz. Çocuklarımız için çocuk köyü. Yani sizler yemeğinizi kahvenizi içerken çocuklarımız çocuk köyünde eğlenecekler. 170 metrekarelik dev kaydırak. Büyük bir adrenalin. 200 dönümü ATV ile gezmek ister misiniz? ATV ile safari. Yine paintball. Boya savaşları. Bunun yanında küçük bir gazoz atölyemiz var. Sağda Kır Kahvesi'nin karşısında. O bildiğiniz çeşit çeşit gazozları atölyemizde. Çok farklı seçeneklerde gazozlarınızı içebilirsiniz. Devam ettiğinde at çiftliğimiz, büyük bir terapi, büyük bir spor. Çocuklarımız için midilli atına kadar var. At çiftliğinde keyif yapabilirsiniz. Hemen devam edince 1500 kişilik düğün salonumuz, kır düğünü. Yaz ve kış. Kışın üstü kapanıyor. Yazın sağa solu her tarafı açılıyor. 1500 kişilik kır düğün salonumuz. İşte burada 3 Ekim Cumartesi günü Zekeriya ünlü Urfa Sıra Gece'nin ustasının muhteşem bir konser olacak. Çiğ köfteler havada uçuşacak. Davul zurna havada uçuşacak. Halaylar çekilecek, zılgıtlar çekilecek. Şimdiden rezervasyonunuzu yaptırın. 3 Ekim Cumartesi Sıra Gecesi'nde Zekeriya ünlü 20 kişilik dev orkestrasıyla Boğazköy Aden'de olacak. Biz de orada olacağız. Biz de sahnede olacağız. Rezervasyon numarasını vereceğim. Şimdiden yerinizi ayırın. 531-248-45-45 531-248-45-45. Rezervasyonunuzu yaptırın. Alkolsüz, ailenizle gelebileceğiniz muhteşem sıra gecesi türküleri sizleri bekliyor. Zekeriya ünlü. Bir de güzel bir kampanya yaptık. ATV turunu sevenler için 35 dakikalık ATV turumuz. Güzel bir kahvaltımız, yanında at çiftliğinde ata binebileceğiniz bir kampanya, sadece 2000 lira kişi başı. Ya da ATV turu dev kaydırakta, 170 metrekare kaydırakta kayacaksınız. Yine kahvaltımız 2000 TL, yine özel bir kampanya, radyo Ekin dinleyenlerine özel. Ya da ATV turumuz ata binmek için yine kampanya dahilinde pizzamız sadece 2000 lira. 35 dakika safari yapacaksınız ATV ile. Ya da dev kaydırak ya da ata bineceksiniz. Keyifle sadece 2000 lira ödeyeceksiniz. Bir de serpme kahvaltı artık Boğazköy Aden'de yok. Neden? İsrafı hayır. Yediğiniz kadarını ödüyorsunuz, seçiyorsunuz. Yediğiniz kadarını tabağınıza alıyorsunuz ve onu ödüyorsunuz. Hem çok para ödemiyorsunuz hem de israftan kurtulmuş oluyoruz. Rezervasyon numaram 531-248-45-45. Bir de akşamları geldiğinizde suyun üzerinde kamelyalar, suyun kenarlarında kamelyalar, kamelyaların içerisinde sadece aileye özel, arkadaşlarınıza özel, sıra gecesi gibi minderlerde oturabileceğiniz, yanında semaver çayınız, yanında nargileniz, çereziniz, burada da özel yerlerimiz var. Yani sizler Aden'e geldiğinizde başka bir dünya içerisine giriyorsunuz. Küçük küçük hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, yani 200 dönüm size huzur verecek sizlere, oksijen verecek sizlere, keyif verecek Boğazköy Aden. Instagram'dan da takip edin.

Selim Altıner. Efendim yeni yepyeni eseri. Vurulmuşam Oflu'ya armağan edeceğiz. İlk ve bizde dinleyeceksiniz. Daha önce dinlediniz ama Radyo 2'nde kez dinleyeceksiniz. Söz müzik Selim Altıner. Sevgili muhtarımıza da armağan edeceğim bu güzel eseri. Toz koparan muhtarım Hüseyin Eyiel, eski radyocudur efendim. Bay Sessiz ama artık toz koparan muhtarımızdır efendim. Ona da armağan olsun bu güzel eser. Haydi bakalım.

Evet, artık yavaş yavaş son 20 dakika içerisindeyiz. Mesajlarımıza bakalım kimler dinlemede. Evet, Malatya Pazarı, Mehmet Akpınar, Çerezci Baba, Mehmet Balaban'dan kendini tepelerini istiyorum demişsin. Kolay gelsin kral, yeni yıl hayırlı olsun. İpektaş Tekstil, İlhan Telli, dinlemediğiz tüm çalışma arkadaşlarım adına. İmparator'dan Neden eserini çalar mısın? Erdem Yargıç'a armağan olsun demiş İlhan Telli.

hemen güncelliyorum sayfamı. Kolay gelsin. İrlanda'dan kocaman selamlar. Recep Kartal, İrlanda'ya selamlar olsun. Almanya, İrlanda, Hollanda bizleri şu anda dinliyorlar. Tüm gurbetçilerimize selam olsun. Mehmet Akar, Çeşme, Serkan Bey selam ve saygılarımla öncelikle radyomuza hoş geldiniz. Hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Mustafa Küçük'ten bir türkü rica ediyorum. Akar Çeşme ailesine ve Ekim Radyo dinleyenlerine gelsin demişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Serkan abi Yeni Bosna'dan, Nam Tekstil'den, Bayram Tuncay, Mehmet Balaban'dan biraz önce çaldım. Malatya Petürgelere gelsin demişsin. İyi yayınlar Karadeniz Türküleri dışında. Özgün Türküler de bekliyoruz demişsiniz. Dilek göndermiş mesajını. Serkan abi sana zahmet bir eser istiyorum. Çok değerli sevgili eşim Ayşe Kızılkaya armağan olsun. Fatih Kısaparmak'tan kilim eserini Basri Kızılkaya göndermiş mesajını. Sultanbeyli Yiğit Tekstil'de çalışan, her gün sizleri severek dinliyoruz. Çalışanlarınız iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin demişsiniz, çok sağ olun. Serkan kardeşim enerjin yeter bize. Trafikte bize can veriyorsun. Şun güçlü İrfan göndermiş mesajını. Hoş geldin türkülerin kralı. Nebahat Kırçal göndermiş mesajını, teşekkür ediyorum. Esenyurt'tan Arif Sevindik, Yare Tekstil sizlerle hayırlı yayınlar, bana da bir türkü çalar mısın demişsin. İyi yayınlar dilemişler, teşekkür ediyoruz. Yayın muhteşem. Akşam kapatırken bir eser çaldınız, onu istesem mümkün mü? Dön Köyüne eserini, kolaylıklar diliyorum. Giresun Espi'ye selamlar olsun. Mehmet Balaban'dan bir türkü çalar mısın? Zava Yaka çalışanlarına gelsin demişsiniz. Artık yavaş yavaş toparlanıyoruz.

0: Evet, artık yavaş yavaş sonlardayız. Yavaş yavaş veda vaktimiz geldi. Boğazköy, Arnavutköy, Aden testleri katkılarıyla son saatimizde de yavaş yavaş finaldeyiz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Yani genelde şunu yapıyoruz. Evet, hafta sonu için bir plan yapmaya çalışıyoruz. Yani çocuklarımızla bu hafta ne yapalım? Ata mı bindirsek onları? Ya da şöyle mi yapsak? ATV ile bir safari mi yapsak? Ya da çocuklarımız dev kaydırakta 170 metrekare dev kaydırakta kaysa mı?
2: Arıyor.
0: Ya da çocuklarımızı çocuk köyüne bıraksak, onlar eğlense, biz acaba bir kahvemizi mi içsek? Kararım. Ya da çocuklarımızı mangala mı götürsek? Ormanlarda mangal yakmak yasak. Canımız da mangal çekiyor.
2: Bana lütfede.
0: Efendim, bunların hepsini bulabileceğiniz bir yer var. Boğazköy Aden 200 dönüm üzerine kurulu.
2: Şimdi son kararım.
0: Üstelik kilometrelerce yol gitmenize gerek yok. Trafikte saatlerinizi harcamanıza

0: köyünde oynarken, eğlenirken, enerjisini atarken sen kahveni içiyorsun. Yine özel kamelyalarda, yerde yer minderlerinde oturabileceğiniz, özel böyle kapalı alanlarda nargilenizi, semaverde çayınızı içebileceğiniz, nefes alacağınız, sağınızdan solunuzdan suların aktığı yemyeşil bir doğa içerisinde. Ya da paintball eğlenmek istiyorsanız boya savaşlarıyla kendinize bir rakip buluyorsunuz. Boya savaşlarıyla arkadaşlarınızla doyasıya eğleniyorsunuz. Ya da çocuklarınızı ata bindiriyorsunuz. Ya da ATV ile safari yapıyorsunuz. 35 dakika 200 dönüm içerisinde keyifle ATV ile geziyorsunuz. Düğün hazırlıkları yapanlar mutlaka bize uğramadan Aden'de 1500 kişilik açık ve kapalı kır düğünü için ve kapalı alanımızda sizleri 1500 kişilik dev sahnemizde bekliyor. İsterseniz 1000, isterseniz 500, isterseniz 1500. Yani 1500 kişiye kadar alabiliyor. Ve hazır olun, 3 Ekim Cumartesi günü Zekeriya Ünlü Boğazköy Aden'de sevenleriyle buluşuyor. Sıra gecesinin ustası 20 kişilik dev orkestrasıyla çiğ köftelerin yoğrulduğu, mırraların yapıldığı, zılgıtların çekildiği, halayların çekildiği 3 Ekim Cumartesi akşamı sizleri Zekeriya Ünlü ile Boğazköy Aden'e bekliyoruz efendim. Biz de orada olacağız. Rezervasyon numaramızı verelim. Şimdiden rezervasyonunuzu yaptırın. 531-248-45-45 531-248-45-45 Boğazköy Aden'de her ay sizi dev bir sanatçıyla buluşturacağız. Ve açılışı Zekeriya Ünlü ile yapıyoruz. Yani doğa burada, eğlence burada, lezzet burada, çocuklarınız eğleniyor, sen dinleniyorsun, ailece güzel anılar biriktiriyorsun Boğazköy Aden'de. Instagram'dan Boğazköy Aden'i hemen takip edin, bizden bilginiz olsun. Arnavutköy'de Sultan Gazi'den, Habibler'den gelirken Eski Edirne asfaltında zaten göreceksiniz, önünüze çıkacak kocaman bir alan üzerine kurulu Boğazköy Aden. 531-248-45-45 531-248-45-45
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, ilk saatimizin sponsoru Pro Wellness Klinik katkılarıyla başladık. Sonrasında Arnavutköy balıkçınız Metin ve Arnavutköy Aden testleri katkılarıyla noktayı koyuyoruz. Dinlediniz, dinlettirdiniz. Müteşekkiriz. Serkan'la yayında her şey yolunda. Yarın saatler 15'i gösterdiğinde görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Ya Hızır, ya Roşta Ahmet'e, Evrim'e, Ahmet'e, Niyaz'a, Lokma, Ardo, İta, Çınlı, Hup, Fümeracı, Seveta, Yegeşi'ye, Hakkı'ya, Seveta, Dine, Hızır, Kokumanıma, Vere, Destana, Keşmek'e,

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Ekin. Bir yol öpüverem de kocumandı zilimon yanaktan.
1: Ekin.
2: Limon yanaktan.
1: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Saadettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.
0: Reklam.
4: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
5: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Birini aldık bir metre astar, ötekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster, kurtulamaz.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için... En büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786. 0536 409 6786.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Anadolu burada, türkü burada. Radyo Ekin.
4: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Yar fidanem yar, yar yar yar yandım. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Varsın sevsin neyleyim, am yar fidanem yar, yar yar yar yandım. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben.

nazını çekemiyorum, nazını çekemiyorum, nazını çekemiyorum, nazını. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel, sarhoşum ben çezemem,

0: sarhoşum ben çözemem, dümeleri çöz de gel. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben çözemem, dümeleri çöz de gel.
1: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Başımı bu.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrı

0: çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: Radyo 2.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

0: Radyo Ekin.
1: Amanin amanin yandım. Tiridine tiridine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiridine tiridine bandım.
0: En keyifli türküler, en frekanslar.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Fistanı topla, bico topla fistanı, bico fistanı topla, bico topla fistanı, bico.
1: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrım

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.
1: Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında...

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler

Çok canım yanıyordu. Gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kan attıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

Bu şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri, belki de bu yüzden sadece bu yaralar vereler sanaydı bileler.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

0: Radyo Ekim.
1: Amanin amanin yandım. Tiridine tiridine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiridine tiridine bandım.
0: En keyifli türküler, en frekanslar.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Radyo için.
1: Uyan güzel, aç gözünü, dinle aşıkın sözünü. Vermişim sana özümü, benim ay kız.

de, hem baharım hem kışımda, bir sevda şu kel başımda, benim ay kızım sultanım.

Sen sultansın, ben bir kelim, bağlı ayağımla elim. Sevdim seni durmaz dilim, benim ay kızım sultan.